Hürmetli radio oglugçylar, yarqın ism sayfamızda 1-nji iýul ortanyga erişgiçi, Bington 9-njy şehir 161-nji tuwanynyň pensiýaga çykan hyzmatçysy Weido Yu bilen tanışmyz. 1-nji iýul ortanyga erişgiçi, Bington 9-njy şehir 161-nji tuwanynyň pensiýaga çykan hyzmatçysy Weido Yu boldur 9-njy aýda Başçı Xi Jinpingin avtonom rayon qurulğanlığının 70 illiqini təbrikləş fəaliyyətinə qatnaşqanda Şinjangdakı hər millət, hər sahə vəkilləri ilə səmimi görüşkən çağdakı görünüşünü əsləb fəxrlənən halda mündəq dedi. Başçı görüşüş nəx meydanına gəlgəndə bütün meydanda uzaqça qızğın alqış sadası yağırdı. Başçı köpçülükə qol işarəsi ilə ehtiram bildirdi. Pat-pat vekiller bilen samimi fikir almıştırdı. Hem köpçülük bilen süratke çüşüp hatırı kaldırdı. Şu çağda men meydemge 1-nji iyul ordenini isip 1-nji ret durdum. Hem hayacallandım, hem bahtlik his kıldım. Sözlep muşi yerge gelgende Weido'ya onun gözleri yaşkı doldu. O, bu ömrümde hiç iş kılmağın bulsam mı? Partiya ve devlet bana şunca yukarı şanşırıp bedi. Taki mağdurumdan kalıca çigranı çarlaş, çigranı qoğdaşını davamlaştırman, dedi. Vaqtni 1964-nji ýylyga qaytırsak, aýny çağda 24 ýaşlyk Weido Yu qysymdan şerap bilen kesip almaştırdı. O, partiya ve devletin çakırıqıga awaz qoşup, täşebbüskarlyk bilen Şinjangga gelip, bu ýeri özleştirip,

0: Hörmətlik radio anlıqçıla, yaxşımı sələ. Ətdiyərlik xəbərlə proqramımızını anlaşınlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 19 günü, cümə. Dehqalla kalendarı boyunca 5 ayının 5 günü.
1: Aval, bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, Si Jinping qonunchilik ideyasini chuqur o'rgandi, izchillashtirdi. Shinjangni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilish va ekologiya muhitni tuzash xizmatini olg'a surishni o'rinlashtirdi.
1: Avtonom rayondagi partiya a'zolari, kadrlar, partiyaning ijodiy nazariyasining mustahkam e'tiqodchisi, sodiq amaliyotchisi bo'ladiganligini bildirdi.
0: 2026 yıllık Şinjang Xalqara Sayahat Sodigarları yığını Xotende ötküzeldi. 31 Xalqara Sayahat Sodigarı yığınıqa katnışıp, köptürlük hemkarlık gelişimi hasıl kıldı.
1: Qulji şehirdeki bir kuruluş türü ekologiyeni aldınqı oranı koyup, aldıran Qarğoja üçün kuruluşunu vaqtınçı toxtatdı.
0: Ürümçi şehri 2026 yıllık öy setiviliş yardım pulunu yolu koyup, ahallarının turalguğu bulgan mutlak ihtiyacı ve turalguğunu yakşılaş ihtiyacını kollaydıgan boldi.
1: Dönbu bayramıda Şinjan'ın özgücü zonsi istimalçılarının karşı ilişi erişti. Emdi, haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, tönügün tüştüm burun yığın açtı. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risidagi muhim bayonlari chuqur o'rganildi va izchillashtirildi. Shinjangni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilishga munosabatli xizmatlar muhokama qilinib, o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Si Jinping qonunchilik ideyasini chuqur o'rganib, inchiki o'zlashtirib, puxta amaliyalashtirib, Jungo Kommunistik partiyasining davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilishga rahbarlik qilish xizmat nizomini astoydil izchillashtirib va ijro qilib, partiyaning Shinjangni qonun bo'yicha idora qilishga bo'lgan umumiyuzlik rahbarligini ching turib va uni kuchaytirib, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, Jungo millet ortak gavdisi enini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zichirdab, partiya markaziy komiteti Shinjangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, 15-5 yil mazgilidagi nuqtali xizmatlarni amaliyalashtirishga birlashtirib, nizomni ilmiy chiqarish, qonunni qattiq ijro qilish, qonunni adil yurgizish, umumxalq qonunga rioya qilishni birtutash planlab olg'a surish. Jamiyat muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxir birinchi o'ringa qo'yib, muqimlikni bosh o'ringa qo'yishda boshdan oxir ching turib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirish xizmat mexanizmini takomillashtirib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgir surish qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yishni yaxshi tutib, din ishlarini idora qilishni qonunchillashtirish saviyasini o'stirib, arziyat xizmatini qonunchillashtirishni olg'a surib, jamiyat umumiyatining muqim bo'lish, yaxshilanish vaziyatini yanada mustahkamlash. Yuqori sifatli taraqqiyotni qonunchilik orqali qo'g'dab, ma'muriy qonun ijrosini qalablashtirish qurilishini chuqur olg'a surib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga uyg'unlashadigan tuzum belgilimi o'rnatishni tezlatib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilib, chet elga chetishlik qonunchilik sistemimiz qurilishini kuchaytirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga foydali qonunchilik sharoiti yaratish. Qonunchilik tashviqot tarbiyasini kuchaytirib, avtonom rayonning 9-5 yillik qonunni umumlashtirish yirik planini ilmiy tuzib, fuqarolarning qonunchilik sifatini o'stirish harakatini chuqur yo'lga qo'yib, butun jamiyat qonunchilikni ulug'laydigan, qoidaga rioya qiladigan, butunga hurmat qiladigan, adillikni qo'g'daydigan yaxshi muhit yaratish kerak. Her derecelik partiya komitetleri, partiya grupları, kanunçılık hizmetindeki asasi gavdalik mesuliyetini astoydil ada kılıp, ıslahat, terakkiyat, muqimlikdeki türlü hizmetlerge, kanunçılık tefekkürü ve kanunçılık usulü arkalık türtükü bulup, kanunçıl Şinjan kuruluşunun türlü vazifelerini emeliyleştirip, ünüm yartışka hakiki kafaletli kılışı gerek. Yig'inda avtonom rayonning ekologiya muhitni tuzash xizmati muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Xi Jinping ekologiya madaniylik ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, suzuk suv yashil tog'ning o'zi bir boylik degan ideyani puxta turg'izib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiy yuzlik yashilligi o'zgartirishni tezlatib, haqiqiy qo'l selib, qiyinligi tegish qilib, markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligida qaytimi inkas qilingan masalalarni tuzatish xizmatini chang tutib, ekologiya muhitni qo'g'dash, tuzashni eng qat'iy pozitsiya, eng kuchli tadbir orqali olg'a surib, muhit qo'g'dashning iqtisodni taraqqiy qildirish bilan mos o'rtoq ilgirilishni amalga oshirib, davlatimizning g'arbiy shimol ekologiya bexatarlik to'siqini mustahkamlash ta'kidlandi. Yig'inda avtonom rayonning tovon bo'shliq iqtisodini taraqqiy qildirish xizmati muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Shinjongning boylik rayon qatorliq afzalligi yo'shirin kuchni sijil qo'zg'otib, tovon bo'shliq ul asliya qurilishini tezlatib, taraqqiyot ulini chingitib, tovon bo'shliq yasimichiligini faol taraqqiy qildirib, kasb to'plashni tezlatib, tovon bo'shliq qo'llanish muhitini kengaytirib, har millat ommasining ishlab chiqarishi turmushiga texim yaxshi mulozimat qilib, nazorat qilish boshqaruv tizimini takomillashtirib, bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlab, tovon bo'shliq iqtisodining yuqori sifatli taraqqiy yatığa tez türtkü bolış tekitlendi. Yığında Dönvu Bayrı mezgilideki bir hatarlık mokumluk hizmeti uğurlaştırıldı. Cayla tarmaklardan her vakit hatırcam bolalmaydıgan mesuliyet duygusunu hakiki küçeytip, dijurnilik kılıp vazife icra kılışka teyyar turuş ve ciddi işlerine takabül turuş dijurnilikini küçeytip, cemiyet mokumluğunu kogdaş tedbirlerini puhta inçke emeliyleştirip, bihatar işlep çıkırış mesuliyetini çıngıtıp, yol katnışı, sayahat menziri rayonu, çoğun pahaliyet katarlık noktuluk sahalada bihatarlık boyu içe aldığın ilişini yanımı küçeytip, yer tevreş, kelkün mezgilideki naçar havarayı, qiyan, latkı şıgıllık ikin, orman, otlak, ot apıt katarlık afetlerden müdafiyeleniş ve onunla takabül duruş hizmetini puhtı işlep. Her millet amısının bayramını hatırcam, inak keyfiyatı ötküzüşüge, hakiki kapaletli kılıç talep kılındı. Yığında başka işlerimi muhakimi kılındı.
1: Stansımız Xabri Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şucisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 6 ayının 16 günü Xotan vilayetinin Qarqash nahiyasida iş qo'rillashtirib, kirimni oshirish ve öz içi yez igiligi, yazlık yig'im, madaniyat, sayohatchilik qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Hamda Xotan vilayetinin iş qo'rillashtirib, kirimni oshirish suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yeng taraqqiyot ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiy yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab, ish qo'rillashtirishni oldingi o'rniga qo'yishni gavdalantirib, o'zgacha afzal kasblarni yetishtirib va zo'raytib, yuqori sifatli taraqqiyotga puxta turtki bo'lib, 15-5 yilni yaxshi boshlashni tirishib, amalga oshirish kerak deb ta'kidladi. Jungu Pallar Akademiyasining Shenjiang shobsi Qarqash nahiyasining Jahonbog' yezisida aslalik yez igiligining sifatini o'stirish, unumini oshirish ulgi qurilish turini yo'lga qo'ydi. Erkin Tunyaz pan tadqiqot xodimlari bilan fikr almashtirib, pan texnika orqali quvvat qo'shishni kuchaytirib, kent aholisiga ilg'or parvish va terichilik texnikasini o'rgatib, texmo ko'p odamning ish qo'rilishib, kirimini oshirishiga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. U yana ko'ktal parnikiga kirib, dehqonlar bilan paranglashdi. Xotan viloyati aslalik yez igiligi jihatida o'zgacha afzallikka ega. Ko'p manbalik setish yo'lini kengaytirib, dehqonlar bilan birlashish, dehqonlarni yetaklash mexanizmini mukammallashtirib, ko'lamlashtirish, o'lchamlashtirish, markalashtirishga kuchab, aslalik yez igiligini zo'raytirib, kuchaytirib, ommani kasb taraqqiyotining foydasidan bag'rlantirish kerak dedi.

0: Egen boşluğu ve muhim istikamı. Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını tüp kullanma kılıp, işki bilen kaplaşının süpüti ve ünümünü küçep östürüp, yeniden güllenuvatkan sahelerdeki teşkilatlarını sağlam terakki kılışka, türlük toplarını kılç yığışmay, partiyanın gibini anlaş, partiyaya ayış menişki yetekleyimiz. Partiyanın yeniden güllenuvatkan sahelerdeki çakırık küçü, uyuşturuş küçü, təsir küçünü üzlüksüz küçeytimiz. Şinjan Süfen Daşvesi, Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Teşkilat Bölümünün başlığı Wang Weiwei mündaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını çoğunluğu ögünüp, puhta əməliyleştirip, yeni devirdeki Ali Mektep Teşkilat Hizmetini yukarı ölçemde puhta tutup, partiyanın siyasi kuruluşunun bir tutaş yetekçilik rolünü sıcıl cari kıldırıp, asasi katılam teşkilatının cengivar korgallık oranını müstekemlep, partiya kuruluş hizmetini mektep başkurup adem terbiyeleş, rayonun stratejiyelik terakiyatı bilen çoğunluğu bağlaşka, o'xshash yo'nalishda quvvat qo'shishga turtki bo'lamiz. Qo'rg'as shahrlik partiya komiteti tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Shuren mundaq dedi. Mavqani portning amaliyotiga qo'yib, davlat darvozasi partiya qurilishi marksiy yaratishni cho'nqurlashtirib, diqqatni asosiy qatlamni idora qilish, port mulozimatining birinchi sepiga markazlashtirib, partiya a'zolari avangard qo'shinini kuchli qilib qurib, ommaning orzu talabini amaliy bajarib, portni ochib o'tish, taraqqiy qildirishga yuqori sifatli partiya qurilish orqali mulozimat qilamiz. 14 Çıng turuşta partiyanın icadi nazariyası arkalı kalıbını mücessemleş, ruhunu tavlaştı çıng turuş, inik oturuğu koyuldu. Köpçülük, ögünüş, fikir yürgüzüş, kollanışını birleştiriş, biliş, işiniş, kılışını, birlikte keltürüştü çıng turup, əsli məqsədini unutmay, vuruşunu əsli çıng saklap, toğır siyasi netice karşını puhtu turguzup və əməldi görüstüb, nəzariyə ögünüş neticisini, ixtisadi, ictimai tərəqiyyat və xəlq turmuşunu yaxşılaşıqı türtükü boludğan, konkret hərəkətki aylandırdıqallıqını bildirdi. Niyan ayası, Niyan yezisi, Nurluq kenti partiya yaçikisinin şücesi Nur Nisakhan Mettursun mündaq dedi. Asasi katlamını idari kılışka, partiya kuruluş arkalık yetekçilik kılıştı çın turup, partiyanın rehberlikini er bir xalık turmuşu emeli işiği yuğurup, kent ahalısının kürümünü teximu aşırımız, turmuşunu teximu hatırcam kılımız, kent kıyafetini teximu güzelleştirimiz. Korlu Şari İştipak Koç Başkarımızı Partiya Hizmet Komitetinin əzası İşbeciliş Başkarımızının muavin müdiri Məlik İzad Məhməd mündaq dedi. Təşkilat sistemisinin küşlük kılıp kurup, Oltıraq rayon, bina, soğudu çəmbirki de partiya təşkilatı kurumuz. Dikkatini, xalq turmuşu əməli işinin ünümüge mərkəzləşdirib, konu Oltıraq rayonlarını özgərtiş, yaşanğalla və balılarğı mülazimət qılış qatarlıq amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, gəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgi dair məsələlərgi çınqadılıb, stilini davamlıq yaxşılab, yuqur sübətlik tərəqiyyatqa, yuqur sübətlik partiya kuruluş arqılıq yetəkçilik qılımız. Kelpin Ayalik Yezigiliki Yezi İdarısının Muavun Başlıqı, Çarvıçılık İdarısının Başlıqı Wu Lin mündaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını yetek çıkılıp, partiya azaları texnika avangardları ətirtini şik aldığı iş beri bakmışlık teknik cihatı mülazimet kılış, kesip cihatı yöle siyasetini əməliyleştirişke təşkillab, bakmışlarının işlep çıkırış, tərəqiyyat davamındaki qiyin meselesini həl kılıp, çarvıçılık tərəqiyyatıqa, çarvıçılığının kırımını aşırış kütürdükü bulumuz. Uluqçat Nayarlık İştipak Komitetinin şücesi Wu Yajin mündaq dedi. Partiya bayrağı görsətken yöneliş, dəl İştipak bayrağının yönelişi digən tüp kollanmadı çın turup, partiya kuruluş arkalık iştipak kuruluşu yetekçilik kılıçtak hizmetinin yadroluk asas liniyası için bağlap, Çigra rayon kızıl tatqiqat ögünüşü, onar danisi ideyavi siyasi başdemilik dərisxanısı faaliyetini daimlik kanat yedirip, yaşlarına mulazimet kılıç hizmetiye partiya kuruluşu baylıqı tayinip kuvvet koşup, asasi katılam iştipak teşkilatının cengivar korgallık rolunu sıcıl müstehkemleyimiz.
1: Әмді мәркезнің экология, мойт қоқташ назаратчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Merkez Ekologiya Moyit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 6-njy

0: Ayının 9-cü günü 31-ci türkümdə amma başqılğan ərziyyət deyilolarını Abdonum rayonunun becirişi tapşırğan idi. Tələb kəsasən, bu türkümdəki deyilola və aldınqı basqışda becirilib bolğan amma başqılğan bir qısım ərziyyət deyilolarının əhvalı cədvəli cəmiyyətki aşkarlandı. Bu cədvəlini Şincan Uyğur Abdonum rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü buludu.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qıludu. 2026 yıllık Şincan Medeniyet ve Sayahat Terakiyatı Yığınının Muhim Yürüyüşlük Faaliyeti, 2026 yıllık Şincan Halkara Sayahat Sodigerleri Yığını 6 ayının 17 günü düştüğün kiyin Hoten'de ötküzüldü. Yığında Sodigerle Koyulunda Cem Buluş, Yipek Yolu'dan Ortak Paydı İliş Başlayım Kılınan Bulup, 23 Devlet ve Şangan Rayon'dan Kelyen 31 Halkara Sayahat Sodigeri Yığını'na katlaştı. Faaliyet, Bington bilen yerliknin medeniyet sayahatçilikini birleşip tonuşturuş, karxallarını kengişki udullaştırış, sayahatçilerini Şincan'ı kelişki celep kılış, hemkarlık kelişimi imzalaş, Katarlık algılarını öz içine aldı. Kelişim imzalaş murasımında Şincan'daki Nurgun Sayahat Kooperatifi, İndonezya, Şangan Katarlık caylardaki sayahat sodigerleri bilen hemkarlık ornattı. Şangan Xalqara İqtisad Sodi Həmkarlıq Cəmiyyətinin kengiş başlığı Çin Çingdong mündaq dedi. Biz mədəniyyət icadiyyəti cəhətiki nurğun hüqum bilən təminləb, xotən qaçdışı məsulatlarımızını Şangan Omin rayonuqa, hətta bütün dünyaya kengiyyətimiz. Yəni, başqı selinmini səpərbər qılıb, pul mamilə, mehmansaray, mədəniyyət icadiyyəti, yeməklik, Maarif, pen texniki qatarlıq cəhətlərdə Şincan bilən hər tərəfli həmkardaşımız. Yığında yana karxanlar erkin kengişiş alqısı təsis qılınıb, yığınğa qatnaşqan karxanlılar və xalqara sayahat sodigarları üçün birgi bir udullaşış supsa hazırlanıb, diqqət sayahatçılar mənbəsini özara yetküzüş, nadir liniyalarını ortaq bərpa qılış, xalqara birləşmə ticarət qatarlıq sahələrini mərkəzləşdirdi. Turan Kazakistan Sayahat Kooperatifi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin baş direktörü Sartayeva Ravşan mündaq dedi. Hazır barğansırı köp Kazakistanlıq öz avtomobil sayahatçıları Şincan'a gelmekçe bolıp atıdı. Şunu biz münasibetlik tarmaklarının öz avtomobil sayahatıgı münasibetlik yürüyüşlük mülazimetlerini sicil mükemmelleştirip, öz avtomobil sayahatçılarını Şincan'ı hatırcam ve huzuru sayahat kılış, Şincan'ın tabii menzirisi ve özgüç sihri küçüden her tereplimi huzurlanış imkaniyeti iyi kılışını ümit kılımız. Yığında yana 4 günlük aldınkı baskışlık sayahat liniyası tallaş faaliyeti teşkillendi. Nurgun xalqara sayahat sodigarları vekilleri Gulji şehirdeki Altı Şuar köçesi, Sayram Köli, Kızılmın Öy, Kuça, Konu şehri Katarlık caylarda tekşürüştü boldi. Bu kıtımki Şincan Medeniyet ve Sayahat Terakiyatı yığınıda maskademde ilan kılıngan çigradını kırıp sayahat kılışını kolaylaştırış siyaseti mu Nurgun çetellik sayahat sodigarlarının dikkatini tarttı. Rusya Cungu Sayahatçiliki Torunun baş direktörü Yagacın Konstantin mündaq dedi. Hazır Cungu Rusya işki devlette vizi keçirim kılı siyasetı ba, bu kıtım çıkırılgan bir qatar siyasetler mu sayahatçilerin seferge çıkışıga teyhim kolaylık yarattı. Biz kayıt bargandan kiyin Rusyalık sayahatçilerin ihtiyacı asasen en köngüldeki dek nadir sayahat liniyası tüzüp, ularga Şincan'ın güzelliğini his kıldırımız. Abdonum rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti Partiya Grupsinin azası Muavin Nazir Jang Liyin mündaq dedi. Tamujindin ötüşünü kolaylaştırış, çigra alkıp çıkım kılıştın, köp kıltılık mulazimet, çetelgi çetişlik, konuş kapalı tigici bulgan bütün zincirini alalaştırış da, çigra sırtıdaki tekim köp sayahatçını, yipek yolunu boylap Tianşan'ın canobi şimalığı kiliş, imkaniyeti iyi kılıp, Şincan'ın medeniyet sayahatçılıkını yakışlaplık almay, tekimi muhimi, celip karılık iyi kılışını maksat kulduk.
0: Endi 9-cü növbettik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. 9-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa Körgəzməsi pat ardı icilidu. Ürümçi şəri Körgəzmənin oğuşluq ötküzülüşünü ençki mülazimət arqılıq qapalətləndiriş üçün 6 ayının 17 günü 3S şəhər süpti mülazimət sistemisini ilan qıldı. yuqori unumlik sovut ishlari, raban sapar, azadu

0: Namlıq film 4 çoğun qıtadaki 6 dövlətdə sürət gelingan. 3 yıl vaqt sərib qılınıp işlengen bulup, ən yaxşı əsli icadiyyat muzik mukapati, xalqaralıq ən yaxşı tuncu qoyuluş mukapati, çoğun icadiyyat mukapatının ibarət 3 türlük mukapatqa erişdi. Hazırgıca 30 neçe dövlətki tarqıtıldı. Memleket içi və sırtıdaki 200 nartıq pənni umumlaşdırış meydan sarıyığı kirdi. Şincan Yaşlar Ösmürler Nəşriyat yana Atın Küçü namlıq oxşaş namdiki kitabını mas qədəmdə tarqatdı. 8 kiyilik yuqri iniqliqdiki 200 neç parça həqiqi sürətini maslaşdırıb, kodqı birləşdirib, qəğaz bilən rəqəmni, yuğuruşunu işqaşırıb, Şincanın at mədəniyeti və ekologiya bilimlerini hər tərəflimi geçib düşəndirdi və tarqatdı. Lu Kaiwu mındaq dedi. Kino televiziya bilan nashriyat birlashib, harakatlanish andisi ustida izlanib, Shinjongning ot madaniyati va ekologiya qo'g'dash bilimlarini sistemlik ratlab chiqdik. Munosabatli kitob yana tashqi ishlar sovg'isi bo'lib, Jongo bilan chet elning xalqchi madaniyat almashtirishiga kuch qo'shdi. 2026-yili yozlik ta'tilda Otning kuchi nomli film mamlakat bo'yicha 80 panni umumlashtirish maydon sariyida qo'yiladi. Yana pənni umumlaşdırış avtomobili arqılıq, yezi bazar, çarvıçılıq ray yollarığı çoğunqır çöküp, amıvi mənpət şəkildə qoyuş pahaliyeti qanat yaydırılıdı.
1: Stansımız xəbri. Dönvü bayramı da, Atanım rayının arqayı çaylarda zunzunun setilişi jallanıb, Şincanın özgücü zunzisi istimalçılarının qarşı yerleşiğe yerleşdi. Ürümçidiki məlum Saudi Saray Talla Bazırda ərxil zunzla közgü çelikliğen cayğı tızlıqan bulup, hazır ki bazırı ən itdik pəsirlik tavar bulup kaldı. Bunun içi de texmi süpətlik işlenen Şincan özgücü zunzisi Nurgun istimalçın cəlib kıldı. Guangzhou'dun ürümçigi sayahat gelgen Ou Bao Er mındaq dedi. Azraq alayda məsulat seti ölüp öyge əvettik. Bu yerdeki Nurgun zunzunun bizdenkige oxşumaydıqanlıqını baykuduk. Bizning u yerda tatliq zungza, chilan zungsi bor. Bu yerda qo'y pachiq zungsi, qetiq zungsi bor ekan. Bularni ko'rib ko'zimiz chaqnab ketdi. Bu o'zgich zungzlarni tetib baxtiq. Sanji shahridagi ma'lum talla bozorida Liushin zungsi, go'sh zungsi, purcha qiymliq zungza, babao zungsi qatarliq Wanghong zungzlar ko'zga chalqilgan joyga qo'yilgan edi. Sanji şehri ahalisi Liao Yinghua mındaq dedi. Bu yerde zungzinin türü köp iken, işki kapsi etip aldım. Bu kütünüz zungzisinin babo zungzisi, karı nomi gürcü zungzisi, xasın zungzisi katarlık altı kıl türü bar iken, bahsi naayeti muhabbiq, bir kip aran ellik netçiyen iken, üyümdikile bilen bile zungzi yap, düenuvu bayramı ötküzmekçi bolu vadı men. Tayyar zunzunun bazarı kittik buluş bilen bile, yani Nurgun şehir ahalisi yemeklik materyalı seti ölüp özleri zunzu tügüşüne talladı. Ürüm şehir ahalisi Şöğün Fın mındak dedi. Balıla yaktırıp yedigen bolğaçka azıraq nomi gürcü seti ölüp dönüvü bayramlık zunzu tügümekçi bolu vatı men.
0: Emdi kısqı haberle anlattımız. Ma'rif ministrligi yaqında bir turkum oliy maktablarni ta'sis qilishni tasdiqlash angilish natijasini markazlik e'lon qildi. Buning ichida Shinjongda yangidan ta'sis qilingan Shinjong qurilish kasbiy dashusi, Shinjong Koylon pan texniki shoyuani, Shinjong energiya temir yo'l kasbiy texniki dashusi, Shixanzi kasbiy texniki dashu, Shinjong sanoat kasbiy texniki dashudan iborat 5 to'liq kurs maktabi tasdiqlashdan o'tdi.
1: Abdanım Raylı Gong'an Nazareti, Katnaş Transport Nazareti, Medeniyet ve Sayahat Nazareti, Ciddi İşlerigi Takabül Turuşni Başkuruş Nazareti, Tönügün Birlikte Umumi Uxturuş İlan Kıldı. 6 ayının 25. gündün başlap, Dövlet Yolu 217. Liniyasının Maytağı Kuşağı Taşyolu'nun Şimali Bölükide Oldun Kilişiş Tüzümü Kullanılıp Katnaş Başkuruludu.
0: Aqsu viloyati tunugun Sichuan o'lkasining Neijiang shahri bilan qo'sh yurt Dolan IP madaniyat sayohat o'rtoq gavdisini o'rtoq qurish strategiyalik hamkorlik ramki kelishimi imzoladi. Ikki joy madaniyatni o'zaro yo'g'urish, madaniyat sayohatni o'zaro rivojlantirish, kasblar ham turtki bo'lishdan iborat uch cho'ng nuqtadan har taraflama cho'nqur hamkorlikni qanot yaydirdi.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda etkili haberler programısı boyunca anlatış bəydiq.
3: Yıllar altı bizi

Şunday qilib qadrli do'stlar, aytganlik yo'llaringizni bilsam ra programmamizni boshlab ketdik. Radio oldidagi programmamizni anglayotgan, qatnashish imkoniyati bo'lgan barlik do'stlarni programmamizga qizg'inlik bilan qatnashishga taklif qilamiz. Hamda bugun 2026-yil 6-oyning 19-chi kuni, juma kuni bugun. Hamda damilish va bayramlik damilishning tunji kuni. Shunga aytganda yo'llarning ahvoli xili yaxshi deb o'yladik. Yo'llar asosan ravon. Magodun xaritasi orqali qaraydigan bo'lsak, yo'llar degan ravon shunda yaxshi ekan-ku mana. Balkim endi mana yuqori sur'atli tosh yo'llar orqali u yoq bu yoq sayohat qilgan do'stlar bo'lishi mumkin hozirning o'zida. Hamda sayrak turib shu nosh qilayotgan do'stlar bo'lishi mumkin. Deb paras qildik hamda shu taksi haydayotgan do'stlar bor, programmamizni anglayotgan. Programmamiz qatnashsanglar bo'ladi, yo'l uchurlari bilsanglar bo'ladi, joy-joyda anglayotgan do'stlar, itizod ishlayotgan do'stlarimiz bor, to'g'ri deganlarda, bog'lar ishlayotgan do'stlarimiz bor, uchur bilsanglar bo'ladi. Shuna ular do'stlarniki uchurlarini topshirib ayvotimiz. Mana Makitdan Amirjon, Zuhra, Sahar Bulbuli, andama Aslima qatarliq nurg'un do'stlarniki uchurlarini topshirib oldik. Bulbul go'yo, Oyshamgul muallim, Janchan Yuran, rahmat hammalarga. Sizlarning sahardan boshlangan barlik ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Ovozingiz zukamdek chiqyapti deb Sahar Bulbul zukam emas. Au. Burun yallıq biyen naşı, sen aşında qıp qoydu bəzin avazını, ançı münç aşında bir inçik yuğan tom qılıp tanışap qoyduğun bir yeri babı, burun yallıqını. Sertem ügürsünün içip gelsin zomam da ettigen de. Müşunda gəplən qılalaydı cümümüş sər, mən bu sertem ilişkili kessem navada. Bulamda mişel işlimeymen bu mən, hə? Qıda bir olsunuz mu karşılığımız? Zukam emez, zukam emez. Avazımın aşında sel tanışı aldım ettiğin. Bir xil avaz çıkıyor ve aslında sel zehir kişi kop kalıdı. Anca mınca avazlarımız mı şuna inç kitom. Da bir bez goran gurum da tanışılıp kasım. Sel yakşı olayım ki deyim ben özgeçeyim. Xo'sh, unda olsam havo rayi ahvoligim bir qor yetaylik do'stlar. Havo rayi hamda ongluguchlarimiz yomon qoqshab ketib bor, is ketdi, terlab ketdi, voy is ketdi deb mundoq atrofimizga mundoq qarab boqsam ham. Suyda hamda shunday isish kerak hamda yozdi degan mishlar issiq bo'ldi, qishda degan sovuq bo'yotgan degan lamma bayinda. Lekin issiq o'tib qolmasin. Issanglar mu, bek terlab ketsanglar mu, issiq o'tib qolmasin. Bexatarlikka, salomatlikka diqqat qilinglar degandek. Bugun hamda Urumchi shahrida Avaray ahval qondiqroq bo'ldi ekan deb

0: бир кысым богум яллыгы, бурун яллыгы дегендек. Мышна болуп калдыган иштер болуп калды. Шуңа? Ээ. Ямгур яхсы яхсун, элими ягмыды, качагыч ягмайды, ава салкындайды, өчөплө кайтыдын яшырд эмесми? Мышна эми мышна өзгүчлүк бир, шундай бир яхшы тараптары бар деп маалымжан. Ээ, шундай болду да. Ликемдим ушу ямгур эмдим ушу бир кысымлар яхшы көйгөн билем, ай тызгытык будайларын ачып алган. Эмдим ушу бир иштерин кылай деп аткандар болсам, анча яхшы көймөйт экен шу. Мышна болду экен. Мен тек машинамды югузай деп турган тем, ямгур ба дейсиз го? Э? Деп. Үрүмчиде ямгур жок, Эфран. Сиз Кашкайдан учуруп берисиз рас, э? Кашкайда ямгур ба деп. Кашкайда ма мирен дасаны калдым, поезд станцияга жолла бекраван. Балдыр уйганган менен авазыңыз уйганмапты да деп каргай кыз. Шу авазым бек балдыр уйгун элеп уйку канмагандын иши ма авазы шу. Мохаммед бек ошуна болду шу. Даса авазы кучурладын Жавланбай.
1: Yol sürü var, terliyem canı bir şımarlı yolları koşuluşturan ki yeşereyim yolları şundan var, rahat tutarınız olsan.
0: Makul buldu rahmet, yollarınız tamamlık müşünden ravan bulsun. Ravan yollarını uçurdun mu? Belge silahcım hem de bir kısımla var, yollar ravan tursa. Neymiş uçur bir yerimiz? Dep uyulaydık Allah'a bakken, onda uyulmanla he, ravan yollarını uçurdum dostlar, intihayına ihtiyacım bana. 12-nji otur mektepden yolları ravan koşulmuştu da Merdan Bay şuna uçur yollaptı. Musa Can'ın uçur da ama devlet yolu 314. liniyasından Ürümçü bölükü de Oğuz Zavut Kırış İğiz'den Ürümçü terapik menişte yolla asas çayette ravan daydı. Ah kepte.
2: Karımın 74 yaşında buz gidin yol sağlayın. Donlar kızıl teras. Garipsin şarap paravan.
0: Makul buldu rahmet. Kıday bir anı uçuru karsak Gautiyaz'dan Begon çağında uçuret pek çıkken maşınlarını uçurdu daydı. Çinfu sizin uçurunuzu mu tapçırıp aldık? Ya zukam emez. Korulu'nun yol haberi, Korulu İhtipak yolu yollar avan hazırça. İzip kalan yağmurlar yığıpla toktap kaldı. Bir kıl Korulu istiyor, yığıp kaldı. Dep. Şu bulutlarda anca mı çıkıp kalan yağmurlar özürün taşlı itip, yağmurlarına andın. Başka bir yer mağdı yakacağını o bulutla. Burun kadar haman soruyduğun iş yok. Hazır kombayın bir gün de yığıp buludu. Yağmurda kalmaydı. Bu da hatırcan bulun. Dep alımcan. Ya kaşında bulu diken ko. Onu bana anlık uçlar özür edip edip edip. Bu da yığıp eki var. Hem de yağmur yığıp kes kan dağla. Dep ağa günü bir anlık uçumuz şuna ensirdi ko alımcan. Hem mi yegil o kombayı işlemeydi ko. Bez de. Şunu lan küçük balladık. Avazınız, avaz maşına çıkarttı mı? El balla naksı edip yereyim ki ya. Şov ey bunda depti. Bugün avazınızla doğu tanışapsızda et regi tanışsınız, ögüllek soğuk tanışsınız. Yedi günde yedi kıl avazı tanışap her kıl istiyorlar çömdüreyi depsizde anlıkçılarını.

0: Şunlara Royal bugün yoldu maşını yok ko. Mecep maşınlan kömeyim ben gözümden başka fakat maşını yok ya de. Bugün hem de demir iş bu kaçka yollar şunda yakşı yollar hava nasıl hasiyatın. Şunlara ma o huylunun gibi uygan değil mi? Arışı tepende müzünün huylusunu resim tatip eve etip de bu huylunun huylulurken dağlam karsam he. Ne mi degen çırayla kıvagan bu huyla. O ya da şu huylu da oturup hop. Etken çay içsile değil. Seyle evlen de oturup kumur muğur paranlışıp. Ne mi diyeceğim çıraylık kıvetken bu gülle bu uyluk işlemişinden çıraylık uylusu bulsa ödün çıkma ay ultasa he. Demiş kıl sayat görüp uya bir yege. Yağmur başlandı ya kaçkar yağmur yağıvatıdı deydi bana. Emdullah ustam.
1: Bir yıl dedik de hürmet projen gülüyorsun akın havalını.
0: Anda ahvalınız yakışı mı örümetlik? Emdullah ustam.
1: Her bir kıdamlarımızın nâmilik, ehmetlik, netlik işlisine kim kalbimizde kaçtan.
0: He he.
1: Hürmetimizi bir yol çıramışı, kumsan. Aylanmış yollar havan.
0: Ehe.
1: Azı Şidat Atrası'nda, Kaylı'nda, Şarkın üstündeki havan, sistem oğlu aldım yollar, şuanki havan kent var, sen gör.
0: Buldu rahmet, yollamışında havan bulsun, yollar ola yakşı.
2: Hoş geldin, sizin oldun, hoş geldin, kendisi, yollar havan.
0: Makul buldu rahmet, erkin efendim.
3: Yakşı mı var işte ince, ben bunu Allah adına, o güzel.
0: Ehe.
3: Ürünlük var, ayakta, bunu kayıram olan Allah adına.
0: Hmm.
3: Bugün hava rekanda ola. Yağmur var, yağmur var dedi. Yalanmaydı bu yağmurla. Bulutlu.
0: Oldu da hava bulutluk depti. Hava bulutluk 20'den 34 Celsius'a gradus kıça dep şuna deptem de. Yağmur balığın demepti. Şiyen roşonu kaldı yollar havan. Havam şuna yakşı. Sayat kıldıgan dostlar sayatlarınla köngüllük bulsun. Bağan dikin çokum köngüllük oynap kilinla bir hatarlık dikkat kılınla emse. Dep Mayşemgül muallim. Şuna deptem. Bugün keyfiyatım acayip yakşı, alamet, kıyıkaz, şunda peyzi deyip mi? Emdullah ustam özünü keyfiyatına, şu tesirleşki, tıl acizli kıpkapta hazır. Şunda hoşçakalın ki itibiyatı. Ha buptu buptu yakşı yaptım, şunda bulsun keyfiyatınla, emmalarına yakşı bulsun. Keyfiyat diyen nurgun işlerini ki, şu başlamçısı diysek mi buldu? Keyfiyat yakşı olsun, salamet boğul buldu. Keyfiyat yakşı olsun, işler yakşı oldu. Keyfiyatınız yakşı olsun, sizden etrafınızdaki ödemlerine gibi tesir kılsız? Diyen dek. Ma bir anlıgıçımız akşam Ürümçi Ürümçi'de 8'den 40 ötkende davan nallı okunda gaz kaçlaştan odulden cungo şivi may kaçlaş punkti may kaçılap durup telefonu pul töleş bilen kolumdaki portmalını maşını kayını koyup unutup kaptım ben. Cahizem bilen alaklaşkan cengkondu köyde okeyinde bakkentte ok çıkkanda öyge kilip yağdım kip karsam yolda çüşüp kaptı. Tepu ağan dostlar bolsa men bilen bir alaklaşsa banka kartıdan 4 tal kimlik dava. Banka kartıdan 4 tal kimlik davalaş kartısı yaşında nesle battı deydi. Abdurrahman Osman namıdaki. Abdurrahman Osman namıdaki kimlik davalaş kartlarını tepu ağan dostlar bağımı. Bu sanla 18-59 44-81 ile alaklaşıp. Bir tapşırıp egen bu sanla ya. Sanla uçumuz. Sanla Efra neyim dedi?
4: Dağılığa bayramlık. Ben çıkar kırpta kaçar yine. Hazırlık bu koşulları vaktin iki değerli kurdu. Portan yaşında oldu. Ben bir an biri vermek eserim ki lan la. Hazırlıkma son kişiye fişketkemizle fişketlerimizle Allah'a sıkımız. Allah'a sıkımız la.
0: Abdurrahman'ka anlattım siz. Bizim bağımız yok mu ki? Demsiz Efran. Kançılık bağımız bağlığını aşık aşık alay verip bunda sayıat kuğumuz bağlığını. Sergiz peres kullanmayız siz. Batıgül deydi buğdaydı kombayını organ bilen hep de 10 gün kurutması sesip gitmemdi. Bu şunu bilmemdi kandımış adam. He? Depma Batıgül. Batıgül şimdi deptücü mü? Ben alım can ya alım can.

0: Şunu ulay kira taz köngüldü ki dek emez. Lekin keyfiyatım yakşı edip. Hemdullah usta. Ben onu taz yakşı okuydu kira yığınız. Selig içili yakşı okuydu. Hem de ma hazır cıkla. Musab görümüz, okulumuz, bukulumuz deyip keşti vakti duklumay ettiğen seher turmayayım. Şuna ehvallamı bu atıdı. Çüş şuna. İliği içemde soya açılam köp gidi. Hazır ma soya et besley. Soya açılamı kıl köp bu. Cay cayla da meyli kaçka gulcu bulsun. Ya ki ürümcü bulsun. Ya ki başka yala bulsun digendek. Seyfa mı bakya garbayla mı yollar havan deyip çor kaldırıptı. Şunu lan. Mavu. Çungçince. Ceryanın. Ama bayramda demek ki yokur süratik taş yolladın. Ha kalıdı ucu mu? Haklık mı yolla yokur süratik taş yolla haklık ha?
1: Tamam buraya geçti de. Gazlandım ayrılım geldim ha yollar havan.
0: Makul buldu. Rahmet. Utendin yolu çöreği birinci körü koşuyorsun işte yollar havan deydi ucu mu? Efran.
2: Yağmur neki aldı yılıkı başında yakışkaydı. Asetten lan kocalarımla değişiyor.
0: He he.
2: Arkadaşlarım yıkıldı mı bir vakit göz çıkılama. Hani fiyat ettiler.
0: Ondan kımırsak mı? Hem de böyle demir işlerini doğrulup basak buludu. Bu yıllarda bir barımız, cümle çokun barımız. Hak elindu. Ben Nurgun dostlar sorup dikensiler yokur sorup taş yolda ne kalamdı.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganingizlar Ertegalik yo'llaringizni biz samara programmasi. Ertegalik yo'llaringizni biz samara programmamizning Oqmarvoyt 10 zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomlik uchun davomli tirishayotgan Oqmarvoyt 10 zavodi alohida talab qilgan. Oqmarvoyt unlari, yog'lari, guruchlari, ochiq sutlari, Oqmarvoyting qo'noq ulari, Oqmarvoytniki qorabug'day ulari anglag'ichlarimizning iste'molchilarning eng oldingi tanlash bo'g'isi. Uning boshqa programmamizniki mushu Optimobil klubi politiki qatnashqini Mulligirin Abdullari. Mulligirin Abdullari nomida joy-joylarda setish o'rinlari bor. Mulligirin Abdullari to'g'riliq bir tushunchalarga ega bo'lishni xohlaydigan do'stlarimiz o'qisanglar 13 59 75 75 telefon qilsanglar bo'ladi. Joy-joylardagi setish o'rinlarini so'rasanglar bo'ladi yoki so'raydigan Abdul to'g'riliq savollar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Uning boshqa programmamizning eng isil ta'mini izlash politiki qatnashqini bo'lsa Sartan Kroran uyg'urlari. Sertem Kroran uyguralarının tahmini hem de maççı pakka anlıgıçlarımızdaki hazır mı daha bir tesirli 800 aldığından geldi o acayip. Peyzi, temlik. Bazı hem de nimi işini bilenmeyi, kanda bir bilenmeyi mi daha bir bu kakan çıkanlarda kırsanlar naiti tizli dik kitli kırıplanmış o sayıları. Nurumiyeleri, Rucamoları, Hembaoları, Toho göçleri, Toho paçakları bilenli. Şunda bir dem ısık. Bizi hep bozmalan toyuğuz alayızla. Şuan da müşerlik merhamet kısanlar buludu. Cahiladı mı hem de hazır köpüğü atıdık ama Sertem Kroran'ın ki. Kaşkaya'da bu, Maral Beşi'de bu, Yeken'de bu, Oksu'da bu digendek. Devamlılık bizden bu şu kızgın, sevimlilik anlık uçlarımızdan uçurularına karayla. Abdikerem efendim.
1: Yol fevriye Ruslan Gülcü, demokrat etsin, şahsi manga yolda maşınsız, köpçüsten yolları, brüsörtüsten yolları.
0: Makul buldu rahmet sizge Nuristan.
2: Bizde sütte tereze çile yaptım sile yorukar biri. Canki arçı iki fukan kaçırdım sile rakela.
0: Makul buldu rahmet sizge. Alimca efendim deydi köğünüm tüzlüge yakşı eşlikken hemmi gepnemdi köğünüm tüzlüge deplaşı. Onda de verse özüge cik hapılık deyip valadı. Adem bezlamış iğizdin gitip kaldıgan iş. Bek yakılışını bilmeydiğen, ağzını baş kuranmaydıgan ademlerindeki turmuşlarda köğünsüzlükle hapılıkla köpüp kaladı deydi. Ах кепте дейді, ұшырыңыз тапшырып алдық сіздің мұ, ә? Аты бұлырымыз. Ой, азырымы кепі тұрдық Аллах әлі, ба, Әмір жан.
1: Құрыңыз, етірі тұрт, реакет көпір тұрса, яқшымсыз.
0: Яқшымсыз.
1: Яқшы, яқшы. Яқшы, яқшы. Яқшы, яқшы. Яқшы, яқшы. Яқшы, яқшы. Uçucan Mıradılma Sütüye girin, yendire eden sonra kep oldu ya.
0: Kep oldu ya, o bir oldu ya.
1: Abdurrahman son püste çıktı mı?
0: Abdurrahman kama işin sizgi taşlap koyup meyip duğu Abdurimka. Sizini badep koyup laş ketken çeğe hem de yaşında koptu. Memi kessem asas meydanda adam kamaydı da emmimiz üye kitu asak şunu lan. Şuna ola nabi teslamı deydu, ben bu gapını tüz kılattım dep müdavası bulmaydı, karşı tarafını oyla bırak durup, deydiğanını deyimiz, demeydiğanını demeyimiz deydu, avut palaket maşında deydu. Köğünüm tüz dep gap kıldık Allah, başkalar azar biyirdik Allah'ın emisi, taza onşlanmayı atkan balla aşu dep. Eslimem deydu, ben köğünlükün gapını davası bulmaydı, ben bu bazı vaxtı köğünüm tüz boğam bilen, bazı inçki noktalar kegen, naydı köğünülcek bir idem deydu. Bugün acayip estaydılı ya siz eslime. Şunday köngülce, köngüla yeyme, memi hılı uylap gekelimen, da çakçak kıgan da kıgan bilen mi çoğu hılı uylap da gekelimen. De. Demek hem de Nurgun dostlar muşakta uçurlarını yiyizip durma, Mr. Merdan mı? O sel şahsiyetçilik o nimi uylu sandı de. Memi yakış gömeyme onda ademlerini. De. Doktorlarımı yakış gömeydi. Şunu bu çıraylık yakılışını bileyiz, çıraylık sözlük buluş, başkalarının kıyılık yakışı taraflarını köpürek yürüp durup ne bir yakılı alaydığa adam buluş mu ki bu bek mühim mesele. Şuna gündelik durmuşta mesela hem de geptigen emimiz kıl alayımız, yakılı alayımız. Olup bu hem de bir 3 yaş oğan diken, 4 yaş oğan diken, gepni ügündü bu emez. Vallahi mı şu yakılış cahette mi, yakılış sendeti cahette mi atanla azırak bir. Ügütüp koysak olur diken. Çünkü gepni oğuşap kılalaydıgan, gepni yaş kılalaydıgan ademden hizmetki çıkandın ki yumu. Çaraylık gepler.

0: bilen başkalarının aldı astıda əzizlin alaydı, hürmet geyirşi alaydı, alkışlın alaydı. Kiyin turmuşluk boğandı ki mən şundaq. Meyli arayalla bulsun, ya ki kaynat kaynallarga bulsun, da bir çıraylıq gəplən qılalsa, gəpni unşap qılalsa aşağıda nurgun zilgətlənin ağıl bul, aldın ağıl bul, köngüsüzlüklərinin aldın ağıl bulur. Şuna bu bir adamgi nisbətən gəqiliş səniti, çıraylıq gəqiliş, çıraylıq şiirin sözlük buluş, bu şiirin sözlük buluş deyən gəp ilqa bək əm xuşamət gəplərini qılıp bəkli uyadım da gəqiliş əməz. Çıraylıq qarşı tərəpinin nimini uylavatıdı, nimini xiyalqavatıdı aşını bilip durup, müşünda bir gəqil alaydığı adam buluş, bu intayın mühim məsəlge. Beşkabetli körük ravan deydi Mehmetli efendim. Şuna ola sayılı beşkabetli körüktün sucu ölü körükü keki kek çaptımı bula kılı bağlı. Lekin tosluş yok deydi ne bitesla he. Şöyle bu eslime ahır avazlık yakıp mı o zuanın ağlayla?
1: Lan geftigen ama da şu olaymaydı kan. Dağcaklısa kütürdüğün, onda efendi beynler incine yarık, mazik efendi o mod kirime bunda kendi kumaylar. Eski ben de o neden bozu, onu kumamıl kılım hemen. Eyvah, doşacak ben olsun da şu olayım geftigen kan, göreceğin çağda abone olmayı indirilem.
0: Kolay mı? Şunda bir açığım kegen özümde bir sivilip kapamayı kendik orunduk al kendik orun almışıp putunuzun çıraylık putunuzunu müremge koyup oltursanız öptüken deysem putunları al düşürüp karap olta dediydi Seyfa. Şöpürünün kendi oturup müremgül koyup oturun depsizde putunuzunu he putunu. Neymiş kaşında kılıdığın da bu taksiye çıkıp ayak sivirtti Allah'a bakken deyse kızlıklı bu. Bana sertemde bensiniz, ayağımda bir hoş kıyıp gelsem bulmamdı. Muhammed Bey aşına uçur yollaptı. Biz benimse hoş kılmamız ayağınızı.

0: Şunu öyle bu nezer efendim bir uçur yollapsız bu kayada mağaralap durursuz bir köyrüknün aslında bir türüklerinin aldık yayında bir mağaralap yügende kılam siz mi değil mi? Ha onda hemezken maşindik arası. Onla bakayla avazı uçur.
1: Koşun kıl yapsınız. Mağa maşina mağo. Dohan şampiyatıma yol boyu koşturup diye mağo. Fakat mağsınla mağa mukatmışlar. Kesin tutar gümüş maşina kadar. Doğuştuk etke kapma saksınırım hani.
0: Mahamay turu aldım ha bu maşına Şin AX 12 R 7 aşağıda şuna toktu ağam maşını kendi bu ha. Eğer kolay bos 12123 telefon kıplamışıyormuşum işte maşını turup da aşağıda da bir dep koyun ha. Ay şunu oğlum 6-cı kilin deydim ha gəqğan balnik avazını bir xil adamın zitik-tikidğan gəqıldığan dək bir xil avazıq çıxıq gitib tocuma mə əsləmənin dəb. Rasa əsləmənin o gəpni mında oğuşab qan bila avazdır yeni bir aşınaq bir yələ bayağı 6-cı kilin mən maşına yiz qıldım.

0: Gaqıqdek hal yok naşlıqı bitip tamış Oşurcan hazır ha?
1: Şimdi, na Oşurcan zaten tınak yiyip takmıgan dek na tınaklarını yedirtirip dedin ha? Aşı, ağzını takmışsınız da olab. Kegen gep koyun. Oruç tınak atanı ne?

0: نه ای شومش بالا ولی بریای با ما ایم چه میمیشن یوستی کی داشتن نه یه دک چونلا دیت دوی کیچ بالا رنش بریای ماس اگه سعی یوزم نی تکسی با ما هکن اوی گباغان آنی یه مانی یه مقلب آشیاد یوغان یپ یوغان یچپ تیرلا داشیاد یوغرب یاک بیاک کاشن هسکل قصی یوزم تکسی سن آپا ما ایم سن دیت دی ای آشیاد اکیو دوز ما عمردا میشن ابر اخشان نشلخلان یپ با مگان یپ با مگان نکاش Jalambay.
1: Oradan gör çelten daşa gönek yer kutucular. Vallahi ilk 10 koy. 60 yaş aşkanlarının 10 koy. Ne kim düzek düzek düzeklerde buradan 20 koy.
0: Aslıma.
2: Bereziyet dedik yol çıkıyor ya. Yol kalemi aldı yollarda lan kim. Koş koş koş.
0: Ne ne ne. Gülüşünü. Abdullah Hüten.
2: Sen kılmışsın. Akçıda içmeyen tamak ne? Sen onu da. Ama tabii seyyarlığa, diğer apağım kilip aşağılığa bir apartman tarz aşağılığa bir takım der. Ve şahsen becerliğe apırıp bir oyun tutuyorken bulup da apam ne? Dışarı kadar sıkılıp gittim, dışarı çoğul olup derse bir tamakını baka tamakla sıkılmay.
0: Hey, bir ademler bunda bir normal apıdasın sıkını kılım koymam silemdi. Oho, şıkılık. Bazı da bir o ademler yaşıkıl koymayısınlar. Ay bu apısının etken tamığın sığındım dese an sığınmay apısına şu seyyarlığa kapırıp oynasın mam dedi.

0: Ya bir ay basız bağmaydı kendisiz deyip ne bir tesla şimdi nakıl demez mi bir varsanız karan aşağıda. Çoğun süpet ultama yaşında. Buğduk yılının kırış belti bir adam 155 koyu aladı kendip kıyımcan. Andan bu yıl Ali Mektep imtihan belgen ballağını ki yalakı imtihan beriş kinişkisini mi bir saklap koyunlancı mı? Bir kısım sayıya doğrularda haksız imtihan belgen ballağını haksız 49'dan açılığa bağ. Andan okutukçular, doktorlar, özenlerden aşık hizmet kinişkanlar bu kası mı? Mesela okutukçuluk kinişkisi, doktorluk mesela bir kısım masakçı digendek. Hizkikilerimiz sayıya doğrularda bağında aşık kinişkanlar ve sayıya doğrularda itibar faaliyetleri. Bulu diken cuma andan 65'ten aşkan 60'ten aşkan çoğulanın bu kimliğine hazır aşkarsa aşının kartı ama hem de haksız buluduğun 20 baha aşında aşla ba. Hem de Allah ustamı bir taksi şoförü lazım dedi dostlar. Hem de maa Şinhua Canobi yolu Sendong bir Nengong yer Şincan'da şu etrafıda bu bulat dedi. Zidong'dan taksiye edeyim ben maşından bek bakkez pul tapsılı buludu. Ama yıkkını bir şikayelik sayıya etmek çıkan tuğu adam. Şunun kaşığı ten emkarlı şüpheydeydi Allah bulsa. Bir eydigen bulsa deyip git vardı. Hem de Emdullah Sultan bilen ten taksiye edeşine kalaydıgan dostlar alıp kalsanlar 156 991 528 71 müş numarı bilen alakalı sanlar buludu cümü. Doğru taksi Yusufcan soy yoldaki YouTube'da yollar ravan deyip. Kaşkaya'da bir neyim yoğam diken Rüşengül'e de korona deyip. Yağmur var deyip de Kaşkaya'da. Yağmur yağı diken korona. Seni deyim o, seni görmek üler ben. Şuturpan naisine ettiğen de yağmurla sangılap durdu. Deyip ama Tursun Cekan'mış, özünün olmuşuna bir gel kılıç uslupları var mı deyip. Gel kılıdı. Bugün yukarı süratlik taş yolladın hak alıdı ama diliyugan de bizim koğanlık uçumuz ha yukarı süratlik taş yolla haklık uçumu. Ettigenden yakı meyve tüzümen de salam yolla bulamay kaldım avazınız çapçal naisinde uçuk çıkıp atıdı de Osmancan efendim çapçal da meyve çeyve satıdı o bakkal ustam ha. Gümür kilinle şaptolla yama okşap getti şaptol bile mihman kalımen de lakin gümünün şaptolları rast temlik. Cesur Bek. Yamancık yakıpsız ya
1: Cesur. Riyaset yaşımsız, Rabi olması da yaşımsızlar.
0: Yakşı.
1: Yaşı diken de kanlasını kalla bir silah usturup, keyfiyatını buzul aldım değil
0: mi? Ne boğan siz hem de?
1: Hazır mealim bir şalçıyımın üstüge.
0: Hı.
1: Heriyle ekirgen sen.
0: Hı.
1: Bir eylem balısını bir işke saat tarafı da bir balını.
0: Hı.
1: Oyun tutturup diye yendi. Benim kendimi köyretmem o çiçikleri yolundan oturgulam çıkıp oyun edeyim. 2 metre allıkta şartıp koydum maşinine. Balık gelip maşinden aldı, oturup aldı. Balamı elevasyon atıp gel yoldum ve ötü ağam bolsa, desem, ben kapılıp gerçeği var. Sen şartına dağılır, benim balam oyun yapmam da hatırca. Men basan kaç boş alışın atı de. Kaç kişilerin tek verirsen. Ya tek ne oturup kıskettin, şirketlerine bir gibi olmadığını yerdim.
0: Ha ha ha, şen

0: Andal vakitnala, ey kötülük andal vakitnala.
1: He. O tak mesela o şu bir kısım şu uçuyla bu hem de taksi maşınlarını kırgıda koymaydı o şu uçuyla da çöp yağdılar mağdana yola katli mangalı bulmaydı çokum yarasında maşının tohtuşu oranı kırıp gitti bir kısım şu uçuyla da hem bir kısım şu uçuyla maşını kırdı maşını kırıp tohtuşu da öyle aldı maşını tohtuşu da yarasında aptı mobil tohtuşu oranı yok bir kısım şu uçuyla da maşınlar kırdı hem de o yağı kırıp tohtatmış bulmaydı belki cesur maşında kırgıl bulunan yağı kırıp tohtattığınız dedip oyulduk maşını. Hem yolsuzluk kıp koyup da hakikaten ay adamdı. Balam siz ya uyardı bir signal durup korktu etmişsin az balsın. Ya mız bir oynaydığan yerlerine belki bir tosu var mısın az. O ayağının çoğu sızgılamaz. Burundan aşı maşınlağı nispeten bir ilgi pikir bağı okşaydı. Ne vardı maşını bulmuşsam bir şey uçuydu. Ha, balam ne çürü etsem, öz oyunu sağım, ben bunda karap durmuşsam. Ha, bir öz oyunu sunmam da hatırca. Üç maşallah uyaktım bu yakın man mı sağa deydiğen. Aşında bir hıyalı bakya sızgılamaz ilgilerdim mi? Hem de aşında bir fikir bak ya o maşınlığa nispeten. Şu hem de sizge toğır kep kalıp ba gep ne ba şu uyluğaların hemen sizge tüyü kuvağın gep hem de. Şuna adamlar ba etrafımızda şu bir işlağın ilgi. Bayım Abdullah Hüten Mr. Merdan apamdan temiğin tamığın seğindim de apsın tamığın nemiş seğindi o. Ay şu sen yalağa kapırıp oyun tutuğa mışına işlağın seğin sunmam da diyen dekli. Şu mışına her kıl tepek kurkuldu bu adamların cemiyetke, turmuşka, adamge karıgan. Hem adamın pozisyası yokşa şunmaydı, çünüş yokşa şunmaydı, körüş yokşa şunmaydı, biliş yokşa şunmaydı. Bir adam ma Etirgül'deki çıraylık gülünü görüp ma yedin pırıyalığa bilen bir kısımla uddulaş tişkinini gördü. Şuna oğan deken hem de bazı bir işlağı tutkan pozisyası, çüşençisi de şu okşumaslıkla buludu. Şuna ola okşumağa mışına pikirlerini kılıdu. Doğru çüşenmeydi. Bazı doğru çüşündüğü ya, doğru çüşenmeydi ya lan doğru çüşün oludu. Doğru çüşündüğü ya lan doğru çüşenmeydi ya mışına işlağı bulup kalıdı. Şuna bu demde peki onunuz aman. Eslime bir gepla kıkı.
0: Ne dedi ki bir yer tohit az durum rehzikir dedi bu ne oğaytı var?
1: Niye kıldınız siz onu ölünüş kıytın sorap hem de. Az hayram ne dedi o hayram dedi mi narat dedi mi narat mı dedi o deyme he? Narat dedi ya. Siz o ölünüş kıytlarına hem de oğan da sorap neymiş kılın siz? Onun da pravdaki yığılaydıgan bir işler mi yok o ölünüş kıytın iki he. Oy tamak çıkkandı nezir kapıl tağandı nin payısı yoğan yoğan yapışmamdı dep mekitten Emircan aşına depti. Ben hıpta uşurcanın acı bolsa kırıp aşına dep koyuna tekim çoğun çoğun ilen tekim cık cık yevilen. Hem şey kessiniz bu da şu güzel naşlıkların eslep kalsız. Aşı bir kahvesi aşı hemen aşına yap tıkıp aşına kıvağılık dep aşına dene bulsa. Canan Bey.
0: Boşengül emniyet taş bağırlı sözcülek oturaklarından sözcülerini kremmelden kaçın boşa. Sizde koşulur. Ortaklayın o kadar biz var mı hoşumuz yok. Tosu bu. Ben yerledim. Ötmek pek ters yapan yapamayız olsa olur.
1: Hem de onda desek mi bu maydı bazı dem çoğla ba balı kütür vağan ayalla ba arıları ba bazı da şük takları iğirup kaldı olay kırmız bu maydı. Şu anda kes pispli bir işin nispeten anda buludu etmeydi kımaydı onda kısa bunda kısa digili bu maydı ken hem de. Hey Nurali.
2: Salam, tırma 74 kaçmadın yoluk beri. Tarkan Sarsarı'nın ağzı gülüm, hoş geldiniz tırma.
1: Hey rahmet sizge, Çanıçın Çoğunluğu hoş geldiniz tırmandaydı, Toğır Taksir Oğuzcan Nur.
2: Gelsin ki, Çoğunluğu da değil aldı, hoş geldiniz tırman.
1: Makul buldu rahmet, Kaşka Yenşer. Dün Peyzvat Kıbağıca yol taktisi da 80 kent, yekin 60 tımansak çoğusu uçuşu, pırağın numur tügep getti. Muşunu münasebeti korulağı bir dep koygan bu sanla dep. Bey efendi bir uçur yollap da. Yol taktısı da 80 mi ke? Siz 60 dimansınız yanı çavsu oldu mu? Onda olmaz. Biz bir sonra ilacı mı bu zadı kanda yapıp getti mi abi efendi? Garibi karak karmayı koçuları yollar havan diye uçurun. Abdikerem efendim evet tuttu.

0: da bir işke.
1: Anım can neydi ma ustam o balağına ma ayak tassan olmam da anda tassan olmam da kopal gek koymagan da aşına kopal gek koygan bosa şu kapısı örlep kaldım ye dep. Abdurrahman efendim.
2: Yaşım o 1074. Yaşım o yöle kuşun ya da ravan ki. Bir tarafından kayırmıştı.
1: Makul, rahmet. Kaşkari yağmur yağış kubaşıldı ya daydı 3 çak kırakeş. Bada ben tarafladı şu hataz yakışama. Sıraf Yusuf Cama taraf. Hayt kilin ama hiç bak yolma taraf. Yıkın turan abizge. Oldu bu sefer inkas kılayla cuma ama bada ben tarafta signal ne. Şunu ula mavu. Bir anlık uçumuz isminiz sel uzun ki. Beni birisi boz yakıldı ettiğen de. Hınalı körükten otur yolda maşinayı deyip kitap atsam aldımda bir veymey, motosikletta işkibal meyip diken maşin yolda aldımda mangdi. Oğun solgun mangante signal ursam aşağıda kılıksız bir kılıklarını kılıp aşına kit barıdı. Tılı biteydi sem ettiğen de kayfiyatımda buzmayı dedim. Tılı bet gün batta aşıkkın boğam bosa. Kimden balları boğu itti aşı. Kim çoğun kıgan balları boğu itti aşında kay bir edep ahlak terbiyesi ügetmigen. Bazı da mı şu balılağın ikiz taza yakış çoğun bulmayı kılıçtı mı hem de. Atanın mesuliyeti var. Bunda uylaydı cümle Nurgullah. Hem de şunun da atansı yakış adamlarına mı bazı balılar anda bunda bu kalıdığı işler mi bu kalıdığı. Lekin köpün çağlatta kakla bu kimnin balısı de. Çünkü bu yakış bir perzet terbiyle katarga koyuş, koşuş bu bazı atanın bir mesuliyeti mi bu kalıdığı. Şu balını ki şunda bir tazda yakış çoğun bulanmasılığı, edepsiz, şunda aklaksız mı şunda bir kılmışladı, bu kılışını bu atanının bir mesuliyeti var, deyip atansı karaydı. Kızın iki yürüştürüşü gep sözler karta, anısı kıkarsa, aş oğulunun yürüştürüşü gep sözlerge karap, onda atısı kıkaraydı, danısı kıkaraydı ademle. Şuna ballarımızdaki gep söz yürüştürüşlerine nispeten bu karap durup mu şu atansının iki oil terbiyesi, aşılığa karap, onda bir hüküm kılıdı. Şunu ola Abdullah Hüten.
2: Bak bu yalan körük teşhir ve kanka çıkımı da bak bu da yoldu başına kadar. Ürülçü bir kette. Fakat da kira yok denen yeni çıktı. Taksilerin de kira yok.
1: Makul buldu rahmet. Karılık aşık yollarım şunlar Ravan kendiydi. Toru taksi Yusuf Can. İşlep ket tuhmana kandak. Depma ayka yayı bugün mü demama işlep silerde. Şuna oğan ertügüm işle isle kudayma ayka yayı. Hınan doğulu koşulun işte yollar ravan diye uçurunumu tapşırıp aldık cümle. Hazır bir yuvası görüşünü aşkan idim. Uçurca naz nimetle aldık tızıp yap gitip doşuna ola ağzımı sıyırık su kep ketti. Üç yürü ettim. Köyemey ben. Ayca. Köyemen la buldu onu. Radyo anlan la. Daha bir tesvirle bir yere la atamdı ya ki yapli gekmayla oturup aldım. Bunda ama isem ma murabba mandıgırak temlikken. He, ma mandıgırakken de ma kuymakla bilen. İşkinci aylamı körükten aslı Gülsay taraf karap mangan ravanken. Kamansının uruğunu nereden tapkıl buludu? Bir kilo etrafı da aşında uruk gerek hop kaldı daydı ama gengo balan. Ey onu elgi mesela aşında seykük tatlarının uruğun satılgan yerler Mienferçan taraftan bağı daymen Mienferçan taraftan. Beytun şehri Burul Tokay naisi kay.
3: Tokanda sayıdırağınızda pek var kılıdı.
1: Toğra toğra. Erbeylikten kayıtkallarının kinişkisi bulsun aşı yeti var kıldığı aşıları çık.

0: Ondansa dostlarımızga mında bir uçurunu yetkizimiz. Muhbirinin 6 ayının 17 günü Avtonom rayonluk Sahiye Sağlamlık Komitetinin iyilişçe Avtonom rayon 2025 yılı balı bir kış yardan pulu siyasetini yolu koyganın bu yan. Hazırgıcı cemi 3 milyar 945 milyon yuan yardan pulu tarqıtılıp, 3 yaştan tövən balılar ba 1 milyonu yakın aileye nep yetkizilgen. Ürümçinin 2026 yıllık toluksuz otur mektep seviye sınav imtihanının imtihan işlerini uğurlaştırış uçuru ilan kılındı. Muhbirinin 6 ayının 17 günü Ürümçi şehirlik mağarıp okuçu kubul kılış imtihan merkezinin ilgilişçe 2026 yıllık toluksuz otur mektep seviye sınav imtihanının vakti 6 ayının 22 gününden 24 günü geçe. Müşünüm aldığı günlerde anlıkçılarımız sorgan kaçan toluk otur öğrülüş imtihanı de. Müş ayının 22 gününden 24 günü geçe. Ürümçi imtihan rayonu tızım kaldırganlar 45 milyondan aşırıken. İmtihanın konkret vakti 6 ayının 22 günü saat 10.20'den 13 geçe edebiyat, 16.20'den 18.20 geçe fizika, kimya birleşme imtihanı. 6 ayının 23 günü saat 10.20'den 12.20 geçe matematika, 16.20'den 18.20 geçe ahlak ve kanunçılık, tarih birleşme imtihanı. 6 ayının 24 günü saat 10.20'den 12.20 geçe çeteltili imtihanı ilanını. Bu yıl Ürümçide cemi 140 imtihan noktası, 1872 imtihan meydanı, 140 zapas imtihan meydanı tesis kılındı. Bunun için de Minun rayonunda 28, İktisat Teknik Terakiyat rayonu yani Tudun Xabar rayonunda 19, Yukarı Yeni Teknikilik Kesipler Terakiyat rayonu yani Yeni Şehir rayonunda 25, Tianshan rayonunda 27, Saybah rayonunda 21, Şimgu rayonunda 10. Bizim de mağul Toluk Sutur Mektep seviyesinde imtihanına katlaşkan ballağınki yakış neticilerin kulluk geldir için ümit kılımız elbette hem de bugün etti. Bugün ertə ögün 3 günə düşənbədən başlanıqan o bu imtahan 22-ci isladın 24-ci islağıca 3 gün bəlkə atalarımın imtahan ciddi halətdə bəlkə ciddiyiləşi atqan buluşu mümkün həm də ciddiyiləşmənglər desək doğru bulmayın o ciddiyiləşidir amal yox ləkən həm də yaxşı bir ruhi halət yaxşı bir keyfiyyatını saxlayıb yemək içmək diqqət qılıb imtahanı yaxşı bir işin ümit qılımız hə Abdikerem efendim.
1: Yalın süre arıçakıl, garip ağacığa koyun, tibbi daha şey görün, vangıcağlayan sakınan kayyolları var.
0: Makul buldu rahmet, Nuriye'nin uçuru karsak makulcu da maaşını sel köp, o biz turduk şıkımı ki çıktım ben, dep ma Nuriye. Sayacım köp mikin tancım o Nuriye ma, 3 günlük demil işte bağın.
1: Bahar yolları mı kaçıyor, nüçlere bak ya.
0: Makul buldu rahmet, Aygül Hanım. Oy Aygül Hanım. Şuna ola Peyzvat'tan alay tutuk ya. Sen Loran Çurun'un kekaptı mı? Radyonu ile bizge yüzümüz gibi yüzümüz ne? Evet yutupsiz mi değil mi? Ama tönü gün bir dostumuz yolda gitti bitti. Bir çamadan, bir tane çamdan tipi bakan. Onun akıyı pazarak pul mu bakan? Bu çamdan yutup koyan dostlar olsa alaklaş. Gekhan olsa alaklaşan mı doktaydı? Bu nereden tipi bakan bu gittin lan bu çamdan ne ablacan? Aş uçurdun bir inek tip etken bulsunuz ablacan. Kayadın tip aldın lan çamdan ne? Çamdan yutur etken dostlar bağımı tünü gün.
1: Getirirken hodide yol kayarı. Garip azat gördü. Garip aylan yolu yapıldı. Hakim kızı tırak saçın takılı. Verliye kızı tırak bırak mı aldım yolları var. Ruşen gül. Kuşucalı saat mesut başlayacakken.
0: Hazır aşu nekmeyden meyvası gördü. Şu boğatıdı. Doyin. Şüphin kaldı bizimki. Bir göz yetti tötünki. Kırsanla hazır. Köreleysle. Şunda kaşıyor, yap işçi paşaydı, boynu atlas çarpıdın birini atı verip paşaydı, kaptanın ipini kılıp, naştılık yiyen şaşına, oturup da hazır.

0: Başına Hasan ya Naumluk Dursan'ı uçuruları karsak Vönçüyan garibi yolu yankı yolu ravan kendi ya uçuruna emem teli yapendim evet tutucumu. Ondan başka ama ser bulbul radyonun için da ünlük avazı koyup ettigen gibi naştılık bir tava bulakman tuğ bu. Naştılık mı ya buraya kütürüp ep. Da kolum hoşlan kim da ver çıkıp yerini kaçma ya ki kandak bu kandak kandak ketti. Şunu oğlayma ablacan tifuagan çamdanı yaş halı kulay saçkanın ekirpesi bol daş yakın etraptı ki. Ha bu taşında diginiz yakışı yok taşı ekber ekirpesin. Eslemenin avazı kuşurunu alayımız ha.
1: Yol şöyle yenfalın iki yollara başı o sıcakam çubuğunu başla.
0: He.
1: Yenfekekin ye postun tolu kolda.
0: Siz bir şey uyuşurcan yavatkan tamaklan yem kaşak okşasınız ne vardı gerek uyuşurcan nimi okşaydı uçakta? He? Yem kaşak mı demsiz uyuşurcan yavatkan naz nimetlerini? Dostum bugün toy kılattı, şunun ettigen de tamak yapmağın, yapmağsın de, demiş kılıp, dostluk digen ne, kolum koşundarçılık digen ne, acayip yetküzü yetişken cümle seher bulbul digen bile, ne, buptu, yakşıptı. Şunda ciddi vakitlerde, şunda bir çoğun işler tutuşkan vakitte sunulgan, şunda bir tamakla, çıraylık değilgen bir uyu medetle, adam gibi bek, şüphiri digen değil mi, buptu. Radyo anlaştın başka hiç kanda iş falan kar yok hiç kanda iş kımam dikin diysek ma dostlarım bakıl ki onu bildik ama seher bul diyen belencim aaa. Okuçunun somkisi de kıldı YouTube koygan ma gap kılsa men inek adres falan temmilsem buludu deyip ma ablacan. Aşına kısak bulat değil ki biraz çamdanım YouTube koydum deyip gekkimi de cümle orası okuç valla bulsam da ma radyo arkalık YouTube ketken nesren izleşin ukanmaya otamdı ya ki bu musa he. Bul naşlıq bile oturuptu dep ma Sacide xanım bula çüşkçümüşler oturama ma naşlıqla öyle. Zühre edemden bu belki yüz geldi ma öz içimde çoğun süpet oturuptu. Da yemeyim daha oturuvağın gelir ya Zühre edemden. Hongo aşağı yolları koşulun yadıravan deydi Keremcan. O şücen gekkıma oturup yavutu da yakıcana emmi gepni Zühre edem kılıpçı.

0: Xoş qadirlik dostlar, programımızdaki müşü Optimobil Klubu politikə qatnaşqını Mulli Grin Abdolları. Optimobilinizdən baba o yan vaxtı tutuşub qaldı mı? Abdol almaşdırış vaxtı tutuşub qaldı mı? Onda olsa Mulli Grin Abdollarını sizgə küçük təsiyyə qılımız. Onun başqa programımızın ən əsil təminizdəş politikə qatnaşqını sərtəm kırırən yügürləri. Mən şunu da ügünüş qılıb yaman bilimlik o kit barmən digən Yusuf Can.
1: Roshangil yo'l xabari. Ha. O'qiydan dado.
0: Ha.
1: O'tirdim shu taraf qarab mangan yo'lni. Bu yer bo'lsa ham oldi tarafiga yetim.
0: Ha.
1: Yerda yo'l yasab tushgan vaqtim taraf bilan.
0: Ha ha.
1: Shunga o'tirdim shu mangan taraf bek to'xtib ketdi.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Qashqada o'l yig'in necha kun davom etishdi ekan. Hozir sim-sim yomg'ir yog'otdi deb. Endi biz miyada Qashqaning faqat kelgusi 24 soat kavorayni ko'ra olamiz meteorologiya stansiyasidan ta'minlangan ma'lumotida. Shu ozroq yomg'ir, temperatura 19-28 deb turamdi. Qashqada unda uzunmi yomg'ir yig'ib ketmaydi-ku?
2: Yolg'iz yashamdim. O'zim bo'lmasa
0: Saniye madam yomon islo yolgan. Oldiga chiqdi emasmi? Hurmatin qilib deb shu. Oshindoq. Bu boshqalarning hurmatini qila oladigan odammi-chu? Bek yaxshi odammi ey? Atrofimizda nurg'un odamlar bor. Masalan, birga kelsak, boshqalarning nurg'un ortiqchiliklarini ko'rib turib, masalan, ma'noniga bek munosibsiz. Ortiqchiliklarini ko'rib turib, qishidik shunday ilg'ori bir odamlarni ko'rib, ochlardan bir zo'xlanib, ochlarga bir olqish yangirtib, ochlarni bir maqtab, ey, ajab yaxshi jumi. Diyarlaydigan odamning ko'nglida bir mehr muhabbat bo'ladi deb o'ylaymiz. Aksincha tillaydiganlar bor emasmi? Shunda natija qozinib, shunda bir yaxshi bo'layotganlarim degandek. Andoq, mandoq ishimiz machichig'dan da tarib olsan, oyog'i mandoq olib qapti deb bir tillab o'qidiganlar bor. Abdukerim efendi.
1: Bolotlar o'shay shimoliyga, to'g'ri sharaq bo'lsa, shimoliyga ishay yo'l ravon.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. O'sha jamo rasmga tortib tomoqlarni avatadigan bo'lsa, biz resimge tatlı tamak evesek, onda hop gitip de, onda hop gitip de deydi. O yad onda diyenme yaş, cümmet oturup yavatıdı cümü. Şimdi cümmet gekılamaydı gene, deyip. Tamak ne etki ademle okşumaydı ki, şuna şuna gekılamaydı otkan bir giyir bak. O yad yuğun da doğas fula çıkıp peşi kaşıyor, onda deyip kalıydı gam bosa. Çümüşüle sala uşur canım. Bu da yanaşında bir fırsatlar bulup kalsa. Stop, varamız. Rahmet siz gecime. Vay bu uçurcan artıp koygan şarpı. Putunun uçuğu tigay dep kaptı o. Bu şarpın danyarı artkan bulsa normal kilettik ama. Bu uçurcan belki uzun kek itipti bu şarpı. Pasıl kaptıdık mı? İşki mi da yügep artıp ki bu musa? Uzun kek gitip de şarpı eslime köydünüz mü? Uşun rakında gekılın ağız bir kağımı sazır. İşte semirip kile memtili efendim. Oran uğruklu kandı. Şimdi o bakışını aldı ki ola şunun daraman neydi ha?
1: Kriz yetkisi yol kevri müdür dalfan gördüm. Bu
0: yerdə çox uzaq qumandan tərəf tək tutaqsınız. Maqul buldu. Ay, rahmat uçurunuzun keyin çıxmay qaldı. Aminə Gül xanım, sizni köp rahmat uçurularınızğa. Şimgo baxçının aldıdakı yollam şun daravandaydı hazır, ha bunu.

0: Oşu can tazcık yakma atıdı dep. Ay yigen tamaklan bir tesvirlep yerin denla. Ya umusçaş yavatkan tamaklanın ismini soranla. Ma yavatkanınız neyim ike? Ma neyim burabas ike? Aa kanda tamak o an neyim deyimiz? Ma an neyim deyimiz? Dep bir soranla. Onda yigendeki kanıgırak bir lezzetli tem baken dep bir soranla. A dep birelem dep biremem da şimdi. Çokum dep biremeydi cümü. Kaşkay şehri Beyhud'un mayının aldığı çolları amandaydı ha? Hılıl Furun, rahmet. Sumurat mı bağdaydı, görünmeydi o da hep Hüseyin Can. A süretki avatkın bir adam süretki ammamdı hani. Şu aşında kama şu can işte Japonya kendi mişine Allah vetlen aldı da mangda idemem de şu stopsiz bilgaps bilgapsız he. Aşkaydın duka aşkan şundan yaktırıp anlattım ben yolla şunda ravan ciddilik yok keyfiyatım şunda peyzo olgan dike memşine simsim yağmur diken nakşına algan bulsam tihim peyzo kit etti de ma aşkaydı simsim yağmur yağı yitip diken çoş yağmur şu yağmurun al nakşına algan bulsam keyfiyatım gıbır kıl tik etti deydi.
1: Karp çocuğu kuşsa, becim oturu yalır yalır alan.
0: Makul buldu rahmet. Aslı be.

0: Hüseyincan, mən şunda təsirləndim, bəndim titirdi deydik. Nimi təsirləndiniz?
1: Hatta özgən ləyliməm.
0: Asani, mədəm aldığı çıxılın, aşınağdan təsirləndim dən, Aydın keçlədi.
2: Adavalıqı. Gözdes. Rokengil kız yaktıma delen mi?
0: Yakşı, yakşı, kokatma
2: adam. Yoluştur bir eyle gittik. Yolaşında beler, yakşı kendi. Gitmezde oranından kırıkam da, bu şu uçukçalla huzuruk dedi. Hayat demirin imzim karanmadın mı var? Öyle de okuma, sonra öğrensin. Şuna ama yeniler oldu bir de yakında tamas var çek. Bak, uçukken, şimdi koşamı,
0: açma. Ay canım, takma ne bu? Ay yak, takma.
2: Ya.
0: Sizin mi kıldığınız işleriniz cık karama, demeyin ilişkim durgun işleriniz var, onda alıkkın. İyi kıma gelmesin. Bağma, aldıra şu lan. Mahmutcan.
2: Yolu sürek koyduğun şarkılı koşuyor Mustafa.
0: Makul buldu, rahmet. Hüseyincan mı deydi ama bir gittin mi, ekran kara koy mu diyeceğim o. Bütün köz aç tamaktı de be, mişnak. Başında olsa kadirlik dostlar, yan uçurlar bulsa kaldırsanlar buludu. Azıraq eylandike kayıt kelimiz.
1: Bostanlıkta sayrayınız.
3: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldurışta kıyınlavatkan oku usta okuşka ver. Örümçi, Ufuk Mağarbedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldurışınızı yerden verdi. Mulazimet, Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdikidek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılığınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
0: Dada, yeniden seti alan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
5: Elbette, Şincan Telegraf Şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numara pul hesaplıydı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
0: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip, mesele sorap becer verin.
3: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldırışta kıyınlavatkan oku usta okuşka ver. Örümçi, Ufuk Mağarbedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldırışınızı yerden verdi. Mulazimet, Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdikidek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılığınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
0: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aytıldı.
3: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
0: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturuldu.
3: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
0: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
3: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
0: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göre alaysız.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız ba.
6: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Solutioning Aptitali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
3: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
7: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
5: Solutioning Aptitali 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
5: Mazelik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlik bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solutioning Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solutioning Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurunni.
0: Qadrli do'stlar, anglayotganingizlar, aytganlik yo'llaringiz bilan samra programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Ahmer White un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomlik tirishayotgan Ahmer White zavodi programmamizni alohida talab qilgan. Buna qilsa do'stlarningki uchurlarga qarayli, ha. Mana bir anglovchimiz hozir g'avsi g'onlik ketyapman, kayfiyatim toza yaxshi emas. Bu uchi oriliqqa 60 yoki 70 o'shangi chilaylar. Aşu iniq urunu nimis buludugu. Aşağıda yol belge taqtlar buludugu. Eslimaş. Kegende bir soranı. Şuralar Hüseyin Candaydı. Bizim o tuş taraflarda bilip bulduk tünü günden yakı. Oydun keşlerdi. Hazırlık hiç bilemepti. Boptu. Bulcudukiler bilemisi. Toğurgu. Abdurrahman Kamal şu Wuhan'a gitipti. Başkalar bilemepti. Hem içine bosu buldu. Aşına. Ulamı ulcu dikilerim çok mihmandım. Zirik et bunlar dinler lan. Ulanın uyu kivatkan mihman azmayın ve ulcu dikilerim yazına yakın. Zichang qalsu oyrudurum yönlüşlər maşınla intancı sürət nəyət asta qarşı yönlüş yollara vankən. Ləki oydun kəşlərdi yaman mihman dostumun sizə. Şu nömür şuğu deyməmiş ömüş ha. Bəyik ünçü olamı qıb getmən aydın kəşlərdi acımın. Açığımını kəltürüb tolıqda qızğım küt getmən la ulan.
2: Öyle zeyt tuttuk Roşengel, kırık havalarına bir akşama yolu sürdürüldü. Bak şu kan kısımları yanındaki şey sandalyen aldı gözüne bakma. Ravancı mı Roşengel?
0: Makul buldu, rahmet. Büyüyen sizinle boza. Aşında kırık bu kaldı yem de ateş makan. Abdurayım efendim, Abdurayım ka bir ülgürüp size ayağın akmaydan bir göz görüştüşlerge. Ay rahmet rahmet qulduk ki mehman dost dostlar rahmet tamamlarga bizning 174 ning anglovchilari rahmat sizlarga. Lungchan ko'chsi qo'shilishda ravon hozircha degan uchurni Nurustam aytibdi rahmat.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda, ishlaydi.
2: Әр күні тілектіңіз, Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болды.
3: Тілің ла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңыла бамы.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Мана, біз сырдаш.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan.
6: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdiniz gü.
2: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
6: Qaysı onda tamaq yeyib atdığını bilədigansız?
2: Bərəkət ulurdu şo. Un tigizli Bərəkətnikini əkrində qulqumğa sındırıb atgan tursanız.
6: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
2: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
5: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
2: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun dike balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ejdat'tın evlatıkçı işin tırıkınımız mengülük tırık ve tırık.

0: Dilerini çok umda kalkılışımız gerek digerlerini bizden programımızın bilval istemişler. Aşınaştıkanı kolcuğu bakalla çok um bir anlacı mı?
1: Hmm.
0: Bek okşaydık ya.
1: Hüseyin Cendeydo hazır tükidi bu bir baskı çüş. Ben toluk köydüm. Çüştü yeni bir bağdaydı. Şimdi akma şu üç gün ceryanda yine 5 meydan bir baskı çüş bu. Eh dostlar.
0: Her abisan. Gün dikkat kılanla dostlar. Yaman isil caylan isil gidip birimiz. Kolcuğu baka vakitte çok um birip bir tetip kürünla şu yanan tamaklarını. Hem de bir cayga sayatka bakanda güzel manzaralardan başka şu yanın alayda yerlik tamaklarını tetişimi sayatla yaman muyum mezmunu çu.
1: Doğru.
0: Sayatlarımız tekhimi bir hıl menelik buldu deyip uylayımız yiyişimi bak muyum.
1: Hmm.
0: Alım canı uçur bak ya Roşengül Moşur canı cih yedi deydi anlıkçılamı yedi deydi slambek yedi deyiste itlip gitmese deyip yaka tenşini var balının. Elastikliği yakışı adette tez oruklaydı tez semriydi.
1: He. He.
0: Yabırdım.
1: Hüseyin Cendeydim ben kolcuğu sayıyordu ki barsam çok saniyemden bilen körüşüp şiirin
0: ay zavsan kanalı barı mən deydim. Ay bir anla dostlar etken çayları emma likin elgi naştısı resmi naştıdak naştocumu vay vay vay vay işkip. Tumu tumu gubardı. Anden mana deydi ucumu ma kalıptaş isimlik dostumuz mu vay gumağı kilanla yaşarcaya da şaptullah bek okşap getti. Ey,
1: Yaşarcan ne de?
0: Yaşarcan degen, şunda ürme sözü. Ey Yaşarcan.
1: Yak Yaşarcan ne de degen tosun oldu adımı.
0: He, aşta dedim, ma koşap loku ütüp kaptım. Peşte tinişini ütüp kaptım, aya calanıp gitti. Gumunan nemisi bekten alak bilemse.
1: Gumunan yanak, yak. Bilmeyim ki.
0: Gumunan anar bilen, muşu mucinan şaptulu var, o dehşet dağınlık.
1: Şaptul peyiz mi?
0: Şaptul acayip tatlıkçı mı?
1: Ucip çırayla şaptul ki bu.
0: Gumuğa berip bakkan dostlarımız bilidu, andan da bazarlığa çıksam o gumunan şaptulu cümü, dep buna maktab satıdu.
1: Hmm.
0: Bek tatlıkçı mı gumunan şaptullar pişip gitip de bana pırsat bozu çokum berip tettiğimiz rahmet dostlar, yigendek bulduk. Radyo aldıdık anlıkçılarımı, yigendek buldu, tariflap bir aydı, yoğan yoğan, kızarıp pişkan bir hıl. Mey bağlap gitip de o desek mi buludu? Yine bir hafta dinkin, o dehşet pişip gittiğinden de kıptırdı ama şaptul. Şunu gümünün şaptulu dese, şikilenme ilanla dostlar, gümünün şaptulu bek dağınlık, piyalmanın anırı acayip dağınlık, cümü?
1: Kıyıp kızıl pişip de onun üstüne ma şaptul.
0: Andan ma o pervayim pelek degen dostumuz isim degen acayip koyu aldı olukken. Anlayla.
2: Zinkeyden dağının ıdırağı bir yollara var.
0: Aman ama temel avlan pervayı pelek gema dostumuzdan resmi. Ecesimlik dostumuz Davan Şimali yolda katına sel köp diye uçurunu verip de. Hem de bir kısım yol bilekleri de dostlar. Yollarını yasa şunda mı?
1: Doğru.
0: Derecesini tekim östürüş için nurgun eslehelerini almıştır vatıdu, yasa vatıdu şu sebepten yolladı sel maşını köp. Sabır çalık bilen jürüp dostak bir neç gündün ki ay yolladı diye alamet bop gitidu. Bizden turmuşumuz kolaylık nurgun bir vasıtı münasebetlik nurgun eslehele remont kılın diye.
1: Doğru. Şuna olan sayarı bulbul. Hacep iyimlik eltürü vettinle şaptonun gipini kılayıp duydu.
0: Resmi cümü. Mucinan şaptolu acayip okşaydı gümünün. Xotdengi bağlan dostlarımız şunu koldum bəmanla. Onun dinkin onarı çıkıdı. Şıkılıp cayı caylanan muşu meyveleri özüge xas alaydıklagi iyi bulup. Şuyagi bağlan da şahtın üzüp şunu tedimiğen yaş əmmalikin.
1: He.
0: He.
1: Sayarı bulbul edem siz mi? Zosan çıkırı vatamsız imen.
0: Bu mantıla, boğlak mantıla acayip okşap getken çıray. Ettiğen çokun bizden cibonu körüp, mantılanı yiginini körüp, yigiskep gidip derhal etti desem işin oncu mu mazara bulbul edemiz.
1: Ay etişi de ekirip tızı valdım ki.
0: Ya derhal keltürüp etti. Dep, inik kesip eti alayım.
1: Başta ama?
0: Ha. Bu şu briyelerini sözlesek şu yerlere boğaz gildi, yedigan neslen desek derhal yigiskep gidip şunu kıl edemez mi? Demigen bilen kolu hali gülmüş sarı bulbul edemden.
1: Muzaffer deydi, gümünün şaptılını ürümcüge mu?
0: Ekilemdi.
1: Ekilemdi, acep yigim geldi.
0: Voy ekilidi, hazır degen soğuk saklaydıgan maşilla yollarının ravallıqı, onun üstüge hazır mavu korlulup nur yolu yasalgandan kiyin, o 7 saatlik yol 3 saatke kıskardı, ma ürümcüge kildiğen vaxtı tıxı, xotendin ürümcüge mi 4 saatle kıskardı degen gəb, korlulun ötüp kildiğen tutsaq, yin alette şunda peyzi sularını ıqdı, durup yivalımız kez dostlar.
1: Doğru,
0: bizden
1: makalladım okuatımız gu, silahım uçurulan yetkiz atımız ko hazır gün ayrı planında la ekvite dike onu bir saat iki saat daha
0: hazır digen işkalıp muşu toşuş ya acayip ilgar mesela maşındaki esim o ilkinden mahsus lınsan alet maşınlarda kilodu tiz kilodu dostlar ayrı plan mavo havada toşuş dep koyumuz mahsus toşuyduğun ayrı planlar var Мәсәлән, әт дигән үзгән шаптулны бәз вакытта түштә яләйбез.
1: Тогра.
0: Абдурахман Шәмәрнең

0: Hakikaten peyzecim o gumunun şaptolu. Çıkadan böyle de mucinin şaptolu yedisi.
1: Doğru. Ma o kalıptaş gumuda 30 mu bağba şaptol örük glas digendek miyle ba. Şu kançilik yavaş haksız. İlip kessanlarla şu kilola pul alıdı bir bağba aştak deydi.
0: Şıkılıp mu şu sayatçilere nispeten naitte kızgın aşındak nurgun bağvallarımız var.
1: Doğru.
0: Ama bunu da deydiğin. Mesela Turpallağa basak mı? Üzmülen yavalımız o. Üzmü. Öyün aldıdık ki üzmülen. Vay, hep yanla, halıqançı yanla deyip şunda kızgın. Andın mı Yusencan deyip, Merahmetcan tazı yeydikken de abala deyip, yeşigi bir hıl hazır işçi deyip kızıp.
1: Abi kızı git vardı o. Şaptılğa
0: mırakke. Şunun kırgandı ma dostumuz şaptılğa mırakke.
1: Merahmetcan yeydu menimiş kimeyimi deyip. İşte oylaman ha?
0: Hem de Mirahmetcan şaptul yap kus kağırıplı kemisin Ürümçü'ye. O da olsa dostlarımız devamlı kuşurluğa karaylayım ama o CRC isimlik dostumuz.
2: Burayıca tuttu, Cülkavya riyasetçiler haplı olmayan şu kabak bir kişi 396'ın maşinfanalı çıktığından Zırlağı bunun kabak bir kişi patabıdan. Şu kuşunu hep yeni bir müşahsızlarımız ki haplı olmayan çaplar dayan olsun bu kişiye. Müşahı bir Dükkan çıkıyor ki ambulatör ya. Şunda alemle kepmiş maşinesi. Yolgulam tuttuk abacıya. Onunla taran çıktık tuzak koçuyor. 20 yılıma kurban maşinesi.
0: Buldu buldu. Biz hazırla münasebetlik oralığa inkas kıp koyaylı. Belkim dostlarımız bilmezlik mümkün. Hazır digen ma o. Bizden çok uygun şeyin kıpardık o mana riyasetçiler.
1: Doğru.
0: Vay aparatla dige acayip süzük ilgar. Ola köre avatudu belkim hatırlanıp oldu. Çünkü ay yol.
1: Yengvalu'dan.
0: Hazır hatırlanıp buldu. Hazır kilip, kağızlarını çaplaş, acizsiz, aparat dilem, ças-çus tatip.
1: Doğru.
0: Şunda mı?
1: Eğer de aşı belgelengen vakitinin içi de avtomobilini yüket etmese, katnan sakçılarımız kilip bir taraf kıldı ucu mu? Hatırcam bulan.
0: Hazır o katnan sakçıları kilip kağız çaplaydıgan mı? Bunda işle asasen ait az.
1: Doğru.
0: Aparat bivastıla hatırlaydı. Adoslarımız bırak etim turdu andın net yüz koyu tuğallıkını bilgenden kiyen bunun ikin tumaydıgan buludu ibret dopşunda mı?
1: Doğru.
0: Onda bulsa dostlarımız öz halını okçur bakken anlaylı.
3: Esalette de yaşarken kıdırak havalını yakışma.
1: Yakışma.
3: Ben bazen aldı demez. Her bayılan mülavirim çözüze alıp geldim yollar. Rab ravancılık.
0: Yollar onunla devamlı kıraban bulsun. Kadirli kıradı yanlı koçu dostlar. Uçurlarına devamlı yığınlaylı. Uçurlarına biz yığınlı koçu boğa ağırlıkta. İlanlarımız var. İlan dektanladı bulsun.
4: Dada pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
5: Toğınlatkıdın emdaldım. Sel toğuzup şikine.
4: Dada emdişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
5: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Hürmetli radyo yanılıkçı dostlar, Vişin Spamızı'nı kegen uçurlardan devamlılık deyiktanlığı sunaylı. Abdükerim depto, Cenab-ı Beycan yolları, Tibidaşı yolları maşınlar sel köp tosluş yok diye uçur ne? Birimdo, rahmet.
1: Bekre deydo hazır, Fukkancı'ya, onun ikin davan beylu, Yüecinci'yle ravanken davan gazhanda, ücret yokken deydi.
0: Sevi sizni mi qarşı alamiz? Andan Abdurim simlik dostumuz mu? Anar eng danlıq gumunun piyalmiyası da gumunun anır danlıq dep. Biz mi aşta duduq, anır danlıq emas demedik. Anır mı bek danlıq, şaptul mu danlıq duduq.
1: Toğra.
0: Mucinin şaptul mu danlıq. Biz mi bir neçil berip tetiş jarayanda danlıqlıqını
1: bilgen,
0: təmini tetip, vaa, resmi danlıq buluşqa ərzidike degen.
1: Ablat xotdan taksidermini xotdanın şaptuldun birey eşk seyteyim yaslaya deydi.
0: Sonra belki urup bedeptik ya.
1: Az silibirdin.
0: Sonra belki silibirdin ha. Çak çak koyduk dostlar. Rahmet köylünler tigil buldu. Şu şaptullahı iğiz tekkendek bulduk. Hem manlığı köptün köp rahmet. Sile hem de mesela bayram mezgildi hotenge sayetke bağın dosturanlığa dastıhanı yak silip. Özanlarının jürtünün ki isil meyvelerini aldığı tizip. Şulan yakış küsanla biz acayip hoşal. Her vakit sayetçilerin mesela kanda ihtiyacı olsa yolladı yol soraydıgan veya ki başka ihtiyaçları bolsa kızgınlık bilen öz yurtunlarının kızgınlığını namayan kılsanlar biz bek hoşal. Bizden Şincan'da o sayacılığa acayip kızgın muamele kılımız. Yine devamlı kilişini karşı alımız. Şunlar mı? Şincanlıklarının kızgınlığını özanlarının emeli erkek tarıklık ihbarlısanla biz hoş bulumuz. Rahmet dostlar.
1: Benim bir arzuyum vardı.
0: Ne arzuyum
1: vardı? Muşu hoten gibi yerip hem de örümcede mi cikgu hotenin kağıpları. Hotenin özü girip kağıp yediğen birimin arzuyum vardı.
0: Oy barama miman kılımı.
1: Aşta ama.
0: Ey dostlar hoten gibi basanlar mesela. Keşlik bazadın

0: толуксуз отур мектеп севия сынаш имтиханынын убакты 6 айынын 22 күндөн 24 күнүгүч болуп, Үрүмчи имтихан районуна тизимге алдырганлар 45 миңден ашты экен. Имтихандын конкурс убакты түбөнкүчө. 6 айынын 22 күнү саат 10:30 13 адабият, 16:30 18:30 физика, химия бирлеш имтиханы. 6 айынын 23 күнү саат 10:30 12:30 математика, 16:30 18:30 ахлак ва канунчулук, тарых бирлеш имтиханы. 6 айынын 24 күнү саат 10:30 12:30 чет ал тили имтиханы эленди.
1: Bu yıl Ürümçi'de cemi 140 imtihan noktası, 1872 imtihan meydanı, 140 zapas imtihan meydanı tesis kılındı. Bunun içinde Meydan rayonunda 28, İktisat Texniki Terakiyat rayonu, yani Tudunxaba rayonunda 19, Yukarı Yeni Texnikilik Kesipler Terakiyat rayonu, yani Yenişehir rayonunda 25, Tianşehir rayonunda 27, Saybağ rayonunda 21, Şimigo rayonunda 14, Davancan rayonunda 4, Ürümçi nahiyesinde 2 imtihan meydanı tesis kılındı. İmtihan belgücülerine en zor çekti mülazimet kılış için Ürümçi imtihan rayonunda öz mektibide imtihan veriş çözümü umum yüzlük yolu koyulup, bütün rayon boyunca imtihan nazaretçileri girerleştirilip, uğurlaştırılıyordu. Demek imtihan verdiğin şubalarımızdan neticilerinin naidi yakşı buluşunu özlere arzu kılgan otur mekteplerine ötüşünü için dilimizden ümit kılımız.
0: Çünkü o başlandı değil mi?

0: Qadirlik radio anlıqcı dostlar, səbrinizdir. Biz sırdaş programımızda anlavat silə, bu programımızın Xotan Şəhər Qarqaş Yoli 55-ci numarqı caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzavuti alayda talap qılgan telefon 187-0903-3337.
1: Programımız yenə tirik və tirit tığılırdı mazarı salgan tirit so çəkli şərikdi alay talap qılgan.
0: Bu oralığa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.
0: Qadirlik radio anlıqcı dostlar, əmdi radio sayayda sayıbimizdi qıtanladı boludu. Əmdi ilgirki programlarımızda qolcidiki, müşu salqın Qındaş sayaydını asas kılgan aydı. Güzel tağlanı, bağlanı dostlarla tanıştırdık. Bugün Muşu Turpan Oymalıqıdaki yalqındağ bilen Karızın yazgülerdeki mənzirsini dostlarla tanıştıramdık.
1: Turpan gittim de.
0: Turpan gittiyle. Hem de az halkında bulduk. Tazı kumgu çıdığa bak oldu emez mi? Bedendeki mavo soğlanı çıkırış üçün.
1: Doğru.
0: Yazdaki kütünüş. Bir yıldaki mavo Cuniye Tibabit'e de bir gep bağı. Yazdı özanını yakış küsen. Kişiyce ağırmayı sədeydiğen. Muşu kütünüş tipideki sayıatlama dostlarla bir yetküzü öteydi.
1: Yetküzlüğe de. Turpan tılgı ilinsa nurgun kişiler otta küşlük kuyaş nurunu eski oldu. Ama 6. ayının ahirdeki turpan özgüce sayıat hoşalıqı iyi. Yalkuntağ bilen karızının biri ıssık, biri suqaq, biri heybetlik, biri yıkışlık bulup özgüce mənzeri perkini şekillendirgen. Koyuk gharbi yurt halıq örüp adeti ve şerin meyve çiviler koşulup, bu oymanlıqni yaz günlerdeki özgüce sayıat ornağı aylandırgan.
0: Yalkuntağı turpanın yerbelgi mənzirsi bulup, tağ gevdesi kızıl kum taşladın terkip tapkan. Yaz günleri küşlük kuyaş nurunun tüşü bilen bütün tağ tızmaları otta kızırıp, yıraqtan karğanda xudu yalkuncap turgan gülhanğı oxşaydı. Kadimki şiirladaki tağ gevdesi otkaş kebiyi küyüp, Kökü kötürüldü ise yalqıncap yenip degen mənzire bu yada hakiki halette kaytadın namayan boludu. Özgeçik geologiyelik yer şekli bu yerinin has mənzirsini şekillendirgen bolup, kızıl ranglik tağ gevdisi əhri pügürü halette neçü 10 kilometrge sozuludu. Cılgıla girelişip, gəlide sızıqçılarını şekillendirip, heyvetlik, çeksiz çöllük mənzirsi közgü körünüp durdu. Mənzir rayonuğa gayet zor termometre orntılgan. Gharibki sayahat başlayımısıdaki heykel qatarlıq, daka kılış nuqtu orulları təsiz kılıngan bolup, gharibki sayahatki tipik ravayetle bilen birleştirilip, bu çoğun taqqa adımiyet tüsü koşulgan. Tağı etkide manganda kumluq ve çöllüknün özgeci kızgın hedini his kılgılı. Kızıl tağ tizmeleri bilen çöl bayavallarının öz ara sınışıp getgen halıdını kögili. Gharbi şimal ziminnin çeksiz ve merdanlıqını his kılgılı buludu. Gerçi kündüzü temperatura yukurak bosu mu, ama özgeçik geologiyelik mənzire ve medeniyet asası nurgun sayacını buyagi kilip sırla üstüde izlenip, daka kılışqa yanıla gelip

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketüdü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukısının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlık faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukısı da halıqan çıtallap əndisiz malsetvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ın çürüp sarkıl mezmunlardan huzurunun.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Aslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Hotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
6: Vah, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
4: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
6: Barakat ullurdi shu. Un tigisli Barakatnikini akringda quliqimga sindirib yetgan tursangiz.
4: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
7: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
6: Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
6: Çünkü bakmamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun önündeki balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işin tırıkınımız mengülük tırık ve tırık.
4: Yeni avtomobil uçuruları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti, setiveliş doğrusudaki uçurular menin avtomobilin programısı da, hem de dekhtanlarda buluduğunu menin avtomobilin programısı, men riyasetçi Ruşen Gülbası. Kadirlik dostlar, menin avtomobilin programımızın başladık, ondak bolsa radyo aldıdaki dostlarına hem programımız kızgallık bilen

0: ish taklif qilamiz. Bugun bu bir soat mening avtomobil programmamiz orqali do'stlar uchun avtomobil to'g'risida mulozamatda bo'lamiz. Avtomobil qatnash prava to'g'risida so'raydigan savollaringiz bo'lsa, o'rtoqlashsak bo'ladi. Avtomobil yetilish jihati yo'li qamida bir ishkinlishlar bo'lsa, so'raydigan maslahatlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Baholaydigan ikkinchi qo'l avtomobillaringiz bo'lsa-mu, bizning veshin salonimizga tafsilli qilib uchurlarni yozib avassanglar bo'ladi. Tursunjon ustam, anglayotgan bo'lsangiz, men ba deb bir deytinga, anglagichlarimizniki ma baholaydigan avtomobillarni mo kelishga boshladi. Hozir mana 2020 birden karolla bitti, birden işkiti. Muşun bir bahala peygen bulsa de puçurla geldi. Tursunca ustam ben bari vesile bir evet eyle. Elbette muyum ciddi yolu çorulur mu hem kem bu musun? Bizden işin salonumuz XG1074 FM. Ettigenden yakışın da ravan bu vatkan yolla hazırdan özlü bu. Ecep tuzluşla bayı ama yollada. Hem de bugün demiliş oğandık ettikenden yak aldırmay, hem de lettin, hava isketti, birimiz takı barayla, birimiz bakka, manda bir sulaba yelek barayla dep. Uyak buyak mangalla hili küpkende ama ballarını oynat kaç diyendek. Hazırma taşkaylamın çıkışı yığızdın, uçan kuayı soğuk, şer garip yönüş tosulup gitipti. Yaşancı oğludin çentancan yolu gıça canıp şimal yönüşte tosulup gitipti. Şisanlu gavca kırış yığızdın, Şisanlu tarafka şer garip yönüşte tosuluş bakken, yingbinluğun mu? Linha 4-cü köçəsi cənub şimal yönlüşdü mü, ənin üçü yolu mu tosulub gedibdi. Ondan G7-də Jinshin Gaosu çıxışı yığızdın. Jinshin Gaosu tərəfə şimal cənub yönlüşdə tosuluş bəkən, Dongchuan yoldan Wenchuan qərbi yolu cənub şimal yönlüşdə tosuluş bəkən, Ayrıdurum çıxışı yığızdın, Taşqa aylanma şimal cənub yönlüşdə tosuluş bəkən, Dongdalyan qərbi köçəsi şimal cənub yönlüşdə tosuluş bəkən, Altın Kümüş yolda Minhua köçəsi şimal cənub yönlüşdə tosuluş bəkən. Demek hem de köp kısım yollarda avtomobillar bek köp tosluşmuşun da ahvallar körülü yitip de. Şu hem de dostanın ki ravan yollarda talap bugünlük bir günlük demeli sefer sayatların oralaştırışını sorayımız. Ayrıdırım kuş boğan yollar koşulmuş da ravan de ma Abdullah kaçka. Tursuncan ustam telefon kılay mı de. Kaysarcan telefon bir kılığa telefon kılığa Tursuncan ustam. Demil işte buklap kaldı mı? Çinfon yolu koşulun işte yolla ravan diye uçurdu. Mehmetçe evet. Özal efendimden avazı uçurdu.
1: Tiyanşan yolu yatın da düğünü aldı koşulun ravan kere işen güle.
0: Makul buldu rahmet. Tiyanşan çüyü cavcın da düğünü aldı yolla ravan de. Şuna ola halık halk şahımı şahlarda oynayıp yüse siz işlisiniz. Yürükünüzden bir yerleri piş piş kımmıdı mı de. Konuymuş piş piş kılıdı. Siz aş hizmetin mi? Aşla kıvatkan hizmet mi? Aşla oynaş, nemine oynaş de bukamsız umu bir hizmet. Onun mu özü güçlük cephası buludu, özü güçlük pisimi buludu, özü güçlük telipi buludu. Erkan da işte mi? Daha karmak kısıyla nait oddi, rahat deyip oylığan işlerinin mu? Yani özü güçlük bir cephası buludu. Şireli, ula mı cepha tatlatıdı? Navadaş, nimet körüp kalsanız, bivas görüş körüp kalsanız. Uşurcan bilen Zühre edem, naşübek cepha tatlanlar da koyun, cümü. Dili ugenden uç yorukarsak bir gün yokur suratı taşıyorlar, haklı mı, haksız mı deyip, haklı, hakalıdı cümü. Çünkü uçurumuzu tapşırıp aldık, siz nama karşı alımız. 2014'ndeki Şenday AX25 100 randın birisi bakanç bula, etrafıdı bula, dep. Tursuncan ustamını uygat kıl Kayserjan ketti bana. Tursuncan ustamını uygu tuttu. Daha sonra avtomobillerini evet işine başlayıp gettik, Tursuncan ustam, he? Bana, evet evet tuttuk. Onda ma demil işlem de avtomobil körüp bakay, devatkan dostlarım, bakken silah verip körüp baksanlar buldu. Tursuncan ustam bağı silah, şimdi hiç öndeki bana maşinamda. Berip körüp baksanlar tamamen buludu, avtomobillerinlar bol tip, navadımında kelişip kalsanlar. Şu avtomobillerin ilim birim soğudları bu kasımı azep ecep emez. Sayran mı yolu yollar aman diye uçurunu şakırca evet tuttu. Öz alın ki bir avazı uçuru bana anlayımız. Bana. Heh, gel kılığa.
1: Bu sizden ertiyemi bekçak sınıf gitti. Ağırını sizden kılabilen. Bazı bir işin gül vardı, bazı başlı vardı. Ben beğenmeyle, yaşanmayla. Ulan bu Mert oyunu bana bağımlıydı.
0: Şöyle
1: olmasın. Sizinle düşün bari.
0: Şu ulan oynamaya vattı da işle vattı da.
1: Şunlu karımını eli. Her türlü oyunu bana bağımlıydı.
0: Şu. Onun üstüge menen yani şunda köksü karnım ken. Onda oyna ketti. Vay u aldı da min ket. Yağımız andak. Dep bunda bekle onda köz küçük kımayım cümü men. Acayip aş. Biz karnım ken açtığında çoğun oldum şireliyim ben. Siz benden üyensiniz oldu zaten. Prav almıştırış kanda materyallar ketidu 6 yıllık almıştırış vakti kelgen dep yazsın can. Kimlik ketidu andan şu özünüz barısız.

0: Yada salamatlikda ko'rish qiladigan ishlar bor. Shuni ular almashtirib olsangiz bo'ldi. Prano 4 parcha rasm ketadi juma. Endi men almashtirdigan o'rinlarimni asosan rasmni tortdi ekan, lekin endi bek u rasm tortib yadi, vaqtni uzatmay deysangiz. Uyingizning oldi kaynadash rasm tortadigan rasmxonalar bor. Qachon Prano 4 parcha rasm desangiz, Prano tushadigan rasmdan tortib tayyor qilib berdi. Shuni ishlarni olib kirib, birdamda salomatlik tekshirish uchun o'zingizni almashtirib qilib berdi, bek tez. Şuna aşında almıştırıyla özgünüzü. En yakın boğan halı kolay sakçıkan. Özünüzü en yakın boğan da şu... Çavutuğun adı yükü verip almıştırıvarsanız buldu. Fakat bu mız 12.120 şarkılık almıştırıvarsanız mı buldu? Cümem de onun ama salametik takşırış ispatını tapşırdığım bir iş bu. Hoş Tursun efendim.
1: Programı anlat, kızı tavatımızı.
0: Ne kadar?
1: Roshan Gülyakşım'ı programı anlat, kızı tavatımızı.
0: Sevzi utavatımız dedi. Programı olan Algay sevzi utavatımız degen gepke. Makul buldu rahmet. Ceylan Bay'ın uçu oranı alaylı.
2: Ay kız bunu bir gel bile. Uçacak oldu ki kendi kendim. Çıkartın beri kolda. Bu da. Uçacağım beri verdi. Roshan Gül işler verdi. Ay toluşun mu?
0: Nəli bus oxşaş xizmət dəyimdi. Umu xizmət, bumu xizmət dəyimdi. Da oylasanız. Da. Mən içdim endəb içtəmay istəyəcəm. Mən şunda xoşmuş yadım da işliginimə. Hə. Şirəli iç qomendəb. Siz aşlıq ki işlənməyisiz də mənə faqat ünüm olmay dəyimdi.
3: Şuma bizim bir nece karalar yapsa tökmeye bakarsa 60-70 milyon lira atırabilir. İşte bu antepte sende eğitim 25 yapsa 25 milyon lira atırabilir.
0: 25 milyon koy atırabı da makul buldu. Şunun ola 2018 yılınki maşinisi. Hey bu maşininki periyansı 1-5. Bahasını bilip bakaydı gendep güzel hayat. Lekin bu maşininki tipin evet mepsiz o ne markalık maşını bu kadar maşına maylıklı depsiz. A maşının iki markasını yazmamışsa şimdi yazına güzel ayet. İşçiniz yıl diye tüp sizde kırgan çağda uçurunu yazıkça. Ama markalık mançinçilik maşına depla. Bazı da üst gönlümüzde şimdi bir uçurulan kaytır git kalımız o. Geplen diye tüp kalımız diyendik. Aydın keşlerde.
4: Yoldaş Roşen bu. Şuna ola yoldaş. Şu canlı telefonsam anne diye. Fütürünü yazdım kayıt onu diye. Ahire indidarını kaçsam kaç diye. Kötü zaten kıt koydu. Kadar kıtırmayan da yüzümüz tırdımayan da ya.
0: Dedim o men.
4: Sonalarımla kişiye resim tat. Evet Freyma o çocuğa ayrım tanısın. Kadar kıtırmayan da. Gene.
0: Ha bu oldu ya mişinçilik.
4: Ya kaydı onu diye. Ya ben aldırışı kıtıramdı aslında.
0: Sizin ama en yüksek derecedeki mihman dostluğunuz namayen boptu. Bu oldu ya mişinçilik boğandık. Onun kuma kaydırıp kaydırmay. Telefonlarınızın app almay. Onda aksalık kıganımız boptu. Bu oldu. Nanik nazar kayıt kaygın ki anda manda destekleyen gipans vardı siz nam o. Ula hazır ne akmaydan bir vas görüş işte aydın keşede. Abirden şu bir gün mesela etken tüketken diken şu nikine sıhhu akıldan gip ma plallapçı an kanda akılmış ma an kanda akılmış. Andan şu nok tüyüz keşten diken dekem de ma ne çıkıldı hizmette ma işki üçün yığın çaklı ağam boğan diken sel aldıra şöp kaldı. Şuna doğru şu nişanızda ümit kılımız, ümit kılıma. Abdullah Kutu.
4: O sizden ne diyor dedi ne de atla bir kvestir geldim ben bir kvest. Yepkeşek buluşacaksa yakalık otura. Ne de o istedir de ne de yiyordu da.
0: Köreşkeş yepkeşek olattı demiş. Özünün kömüçüge, özünün kömüçüge çok tatlı yürüydü kan Abdullah Kutu'ncımı. Şunu olan Gülcü'nün yol haberi Zayımka Kızılçırak Şimal'dan canıp kumaşılığa bek köp deydi. Büyük maşına he? Manda toluk yazmamsız mı? Güzel hayat. Bayı peka toluk olmaptı ki maşınağızdan uçuyor uçuyor. Bunu bir evet deyle dursun Can İstanbul'cuma bir bağlayıp besin. Özal efendim deydi. Donluk döğümü koşuyorsun işte. Şunda ravan kendine uçuyor bir yürüptü. Rahmet sizge. Da gavdağ haritası arkalı karsak. Bekçik yollarda tosluş bak. Ma etrafla kalır. Ravan benim he? Şunu lan Abdullah Kutan Mudiben bas kuzuptu mu? Kanda yaptı. Aş polunu yat kuzalaptı mu? Dep ma esleme sonra atıdı Abdullah Kutan. Tancı mı? Tönü gün mü? Bir mınçı kalayımı kankıp. Bir mınçı ademlen tipi begen ustamlani. Ula bile mi kilişe aldı mı? Kilişe mi diyeceğim mi? Manç bulus manda oldu diken. Ma manda kımmet up kalı diken. Dep abu hadi kilişe mi demekin. Tan bir 5-10 koy 2-3 koyun talışıp çö. Abdullah. Aydın keşlerdi.
4: Ya bu manda kepçi yok. Rezildi bu dikinden de ağlayacağına çıkamayız.
0: Ne?
4: Keyif soyanmışsak mı oldu? Uzun dayı burada.
0: He.
4: Onun için kim istiyor?
0: He.

0: özünüz mü bilirsiz deyle mi? Şu mücazınızdan 10 tətür birde, 11'de tətür birde, kızıl birde korup kaldığın ne? Ha bu da. Bir adam özünü, xalqını düşengenden özünü düşenmek bazı sel təsup kaldı ki. Nurgun adamlar bana cıxke kılıdığa mən kəm söz deydi. Sel onu bunu yamanlık oylap koyduğa mən ait oh gönül deydi. Şuna bir adamdan bu özünü düşünüşü gibi xil əqil kitudu. Ondan başkalarını düşengenge karganda tıxı bu özünü düşenmek sel təs bu adam digenge. Şuna aval adam özünü düşünüş gerek. Siz özünüzün toluq düşensiniz anan diken Nurgun işlerini yaxşı bir taraf kılıp yaxşı muamılı bulalıyız. Deydi kəmdi. Bülcürgen.
1: Mongol
0: kere taşlı yola. Ay, kaç taş yol?
1: Mongol kere taşlı yola.
0: Ay, Mongol kere taşlı yola. Raman deydi o miyadı bir. Umak bilgirgendin birse. Rahmet cümü. Nasıl aşı uçurlarını berip. Aşı taraflar kiti o tısla deyli. Mongol kere taraflarda. Çıraylıq yaylaqlarda. E? Nancan yollar şununda Raman deyken uçurunu noce evetipti. Rahmet. Zühre Hanım sizin ətirgüllerinizle mi tapışırıp evatımız için mi? Rahmet sizge. Ama Tursuncan ustam kaysanla telefon kılıp tutu aldınla. Bir şu program vaxtı da telefon kılmıgan bulsanla. Hem telefon kısanla oğamısa kapılmıgan bulsanla. Şimdi Tursuncan ustam hazırma optomobillerini bağlap mı anlıkçılar için mülazimeti boğatkan vaxtı da telefon kısanla alamay kalıdı. Şuna olan bazılarının sallı nazik yolu kek aldık ama telefon kısam. Ama de beni yaratmadı. Dabdi. Hoş Beijing UAE BG40 2021'nin deydi Tursuncan ustam. Mana bir bahalı vesse deydi. Evet koyduk ha. Abdurrahim efendimden avazlı kuşurunu alayımız.
2: Duruyoruz 7-4 riyazen çoğuk olsa yakışlar.
0: Yakışımız kanı ahalımız.
2: O bir de yok sağır. Sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır
0: sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır sağır
3: Yol üstüne malı dağın cahizinden çiğdim ağa yolun işte maçınla çık.
0: Bu keynağızdaki, keynindeki külkünüzü kanda düşünümüz. Bırakıl özünüzü əbdi beşirsin aşkarılığında külüp koyduğunuz ya keyinde. Şöyle ama Kaysarcan bir ağızlık yakıptı o nümde de Allah bakayla. Kaysarcan yakılan. Ben de
4: antimik olarak kaldı hansız. Koşacağım boğan boğası de. Sitem takip kızan boğasın de. Bu de. Der.
0: Ama. Da oyla bakmaptı mı cümle ama gipanızı anlığan dinkin bir oyla bakayım ben he. Aş mulayim külküme eslem. Esleme aşu. Na ite bir kulu kardeşkan bir külkü o. Külkünün türlerinde mi tazı düşemeyiz ki cümle siz.

0: Şunun ulan yeni bir anlıkçımızdaki Trenchy GS4'ten bir sabahke 2022'nin kebi yaptım o bile. Bu şunun mu bir Tursuncan Usta'nın bağlı yapayken bu sahadaydı. Bunu mu evet koyaylık hani bir bağlı vesse. Andan Tursuncan Usta'nın dükkanı bağımı da pek sonra git var Tursuncan Usta'nın bir gel kıydın he. Çokum telefon ke kaldı hazırmış Tursuncan Usta'nın. Ciddi şundan bir estağil idem ki andan aş. Estağil düşendir o atı de. Mu yaptım o bil mandak de, abat de, ma yok de, anda de de buna he.
1: Şimdi o mümkün Civic S'den Gazalet'ten maşından bazarına sokak 15 bin koyu etrafı.
0: 15 bin koyu etrafı da makul buldu. Rahmetçi mi? Şunu la Tursuncan.
1: 2017'deki Şavkoyrat'ta 40 bin 45 bin etrafı.
0: Makul buldu rahmet. Mahmutcan neydi? Bu maktığını mı tılığını mı ben pek düşünmedim değil mi? Şuna gekle alaydı ademler bu. Siz başkalar bilen bir programı çıksanız bir kıl kapak baş. Şuna çıkarttığınız bir gün başkaca onu kop çıkıp sizdeydi cümle benim. Ben bu maktığı...

0: depodatı 25'te 30 bin atrapı. 2017'deki şokörüptü 40 mandan 45 man atrapı. 2021'deki devlet mağdurdu majman baza bazı pası 55'ten 60 man atrapı.
1: Makul buldu, rahmet. Onda sayını. Yanılap yanılap evvel sana buludu dostlarıma. Bahalıydın attım o bunların içimi. Ben bintiyen yorviydim bir sabah. İşkime oyattan inkideydim. Aptım o bunu bir bahalap bergen bu saat. Dursun canı ustam dedim ona. Bunu mu evet koyayım.

0: Hoş onda sama anlıyoruz tarımız bir otomobilini tanıştıraylı ma biadi biadi. Daha tam otomobilini ki sab tuhluk nusuz doğrusu azıcık söz yapıyoruz dostlar. Altıncı ayın 13. günü biadi organ taraf daha tam otomobilini ki sab tuhluk nususuna en yeni ilgirleş ahvalını ilan kıldı. Wangchao yürüyüşlükünün tuncu D derecelik bayraklar SUV'si bulu süptü bilen Beijing otomobil körgezmesinde aldığın setleşki başlangandan bu yan zakas sahne 100 mingden aşkan. Bu otomobil 6. ayının oturulurda Şiyan'da resmi bazarı silindi. Otomobilin uzunluğu 5 metre 26.3 santimetre kenlikki 1 metre 99.9 santimetre. İgizliki 1 metre 79 santimetre o karlığı 3 metre 13 santimetre kilodu. Birinci rette 2 kişilik, ikinci rette 2 kişilik, üçüncü rette 3 kişilikten ibaret 7 kişilik orunduk orulaştırılgan. Demek bu 7 kişilik otomobil. Bir adi datan otomobilindeki sab toykluk 7 kişilik nuskısı. Biz hazır dostlarla dönüştürüp atkandımız. Hem de işki boşluğu okşaş derecedeki Lishan 57 bilen Venge M9 katırlık otomobillerini biz pişirdik. Hoş hem de en yukarı sıcılı yürüyüş mesafesi 950 kilometre yetedikken 10 minute tez tok açılsa 400 kilometre yürgülü buladıkken 4 çak söyledikten nusuksundan saatlik sürüten 100 kilometre tezliş için 3.9 sekund vakit yetedikken. Heşemetlik, rahatlik, kontrollük ten itibar birilgen bir optimobilken. Hem de seplimler buna aitti, akıllı seplimler bakken bu optimobilinki.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeyci.
2: Toğlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
0: Hem de bu optimobilin ki, yani biz tanıştırıp atkınımız, bir adı datan optimobilin 7 kişilik saptoyukluğunu sıksı ya. Seplimi cahette 15.6 sonluk aylanma çoğun ekran. Denna markalık yanratku. Arka retke müstakil hava tanışı güç, toluk görünüşlük, tünlük, ölçemlik seplengen, akıl edeş nuskısına biyadiyinike en yukarı derecelik akıl edeş sistemi seplengen, yukarı süratlik yollardanmış yolbaşlaş, şehir içi de yolbaşlaş, optimobilin optimatik toktutuş katarlık kıdarlarını kollaydı. Biyadiyinin en yukarı derecelik optimobil bazırağı ucum kılıçtaki mühim optimobil tipi buluş süptü bilen, datan optimobilindeki sap tokluk nuskısı bayraklar derecelik ölçümü, adetten taşkırı uzun sicil yürüyüş mesafesi ve katkı yadroluk seplemelerine tayınıp, 250 bin yuandan 320 bin yuan geçip olan SUV'lanınki oldu. Sitil ihsan cahette bu optimobil hem de çimpiyon buluşu mümkün dostlar. Şimdi bunda asa yani karsak uçurulağı siz est programı çıksın, yalnız çıksanız yakışken demek ki de Mahmutça açıkla belki maktayım da her kıl geple çıkıp gitip ağızdan aşkı kaynan aşkı yığıştıranma yaşına bu kit var demin. Bazı da çok karanlıklı. Pek akıllık boğazsanız bulmaydı bir adamdan kışı da çok. Sen narak boğunuz yakışı. Bir kısmı labaylık üzerimde akıllık küstümen, ben pek bilermen küstümen, ben başkalarını aldı naaydı pulu adek görünmen, ya ki ben pek akıllık doğana naaydı çiçen, manda görünmen de pek çarçak gitti Allah'a bak. Onun için bazen sen mındıqarak tursanız, deyip tursanız nurgun derslerin uygun eləyisiz, hem nurgun vaqtlarda rahat oğul oludu. Rahat oğul buldu. Abdu'nun uçuru qarsa Xonyanchi tarafta yollar avankan degen uçurunu tapşırıp aldık. Sap toykuluk şu anyi 110 mınlı manga neçpuru bula deyip mağı. Abi bula efendim, kançın çılın optimobili bu mağına bir koşup yiziyitana. Toluk bu maptuma uçurucu mu? İşten çüştüm, mandım öyge. Öydükiler işler atıdı. Çüştü özüm kılalaydıgan, cüsey bilen tuxumunu korup, kesken lağmandan çöpünü ilip kirip, lağman kınmakçı deydi Ekrem. Yüküsü bala özünlerini məlum kılınla, sayıcı korulup gitidu. Navada işip kalsa, silahı bir taksı sunumen, deyip şuna deyipdi. Erle tamak kısağla daim cıkkı bitsiler koyduk, az tamakını kılamayızlar, bir kişilik tamakını kılamayızlar. Şuma işip kalsıma ısıktı, zaya oludu, onun üstü çüştü işip kalan tamakını ertesi ilgili olmaydı ya, keşti ilgili olmaydı. Şuma işip kalan tamak yedi Allah'a bağımı demek için Ekrem 120. Tuhum bilen cüseyini korup, lağman yedip isim bulurken bu ha, Mina? Şuna aldı. Özünün

0: işten öz çıkış öz kılalaydıgan işlan öz kılış degen ki tamamen çüşülüken değil mi Ekrem? Ha bıptı. Öydükiler işildi de bunda özünüzün taşlap aşk olsak ıssıkta ıssık ötküzüp yatkınınızdan bunda özünüzün bunda bir özünün koskını ne bir taraf kılalısın. Nim degen yakşı? 5-nji körekden sayılığı çöp Ulanbay yönülüşüge maşallah intancık sürat naayt asta emma dem nensen koyunu kılmağındı mı? Dep uçartı o taksini yaz efendim. Ey şuna bir yer bacı mı? Cıkla nensen çık gitip hazırma ürüm şehir içindik yollar hılı yakşı mı? Nensen tarafı karap mangan aş yollar maşın yamancık. Cık erle bacı mı? Mesela aş oturuş kırağız kime ayalım kaça işten çüşe işten çüşüp kes bir nes yeytok. Kaça işten çüşe dep digen tüfun kıp aldır dep belki. Toyqanıki özünün qosqını toluqla tapşırıb atgan da elə uydikiləge. Hə, oşu otalsam mı senin? Qosqum toysu mı senin? Ağırıp qalsam mı senin? Dəp bula maşında qılqı. Şuan da Ekremcan'ın bu kıl royaltını, turmuş tutkan pozisyasını mədiyəli maqtaşqa ərziydi cümü, ülke kılışqa ərziydi. Əsli mənim ki avazı qıçorun ağlayımız.
1: İşbaz gerimlət bəcə, maacə qavavədə bir soğuktaşla sürəcəyəcək kılıqla Ekrem. Yol üstüre, müşengilerde mahsuluktan kötü bir gondur, avayken, hızlı sıra bu maşini kep.
0: Ha iş kılıpmış Ekrem'den yakşı köylü birini taptınız ha Aslime ha. Ben bir bikar bop kalsam öyle işlerini kılımen tamak itimen de bilekim bikar vaktiniz yok da Aslime bu muğam bu spek kılattınız. Abdu.
1: Yol kavrayama belgin seyri yollar. Zaman kezim şapırdasa.
0: Makul buldu rahmet. Öz al efendim.
2: Rezet tutuk Roşen Gül dağımda dolu süre. Mağut telefon tereplerde ha. Masul su balık tereplerde yolla. Rak ravancı Roşen Gül eti akıllı yap. Ha. Roşerken galvan kılıydı da takip yapılır. Şengül Poğulu, akıllı buraya
0: ha, ona muşu pozisyarınla buludu çu. Her kim, kimlik görsen lan, mişinden yakışı bir muamılda bulalaydıgan, mişinden ha, derhal mahtiyalaydıgan buluş mu? Bu hala can bekışından yakışı bir usulü. Şuna ola yolu çoruyor, Honyanca tarafta yollar avan diye açırın. Abdu efendim, evet, abdu, rahmet. Kayısarcan bir tok kusikotluk, yakışı, oy. Bu müzikle taza baş kurşun boyusunmaydı. Kayısarcan.
3: Onda dinamızı ver, Şengül Asya. Antimik olarak kaldı hansız. Koşacağım boğan boğası de. Sitten tercih kızan boğası de. Bu ise de.
0: Vay vay oylamayım ben dedim. O ben neymiş koşacağını oylap oturmayayım de. Şunu da yakşamdan boğatmam dedim ona. Mehmet Çallah degen öz Allah'a katık mayalleştirmiş. Yalnız işlisiniz mi şuna kat işlatsız. Özünüzün tuluk mu şu zirek çiçelliğinizin namayan kıvatsız. İlgir hata düşünüp yürüp de oksuz. Şimdi bir şimdi. Del durumda kokşaydı desek onda emesken siz de bana muş fırsattan faydalanıp üzerimden ait yakışı bir tarafı namaya yakıp aldım değil mi? Ama. Şuna ama Tursuncan ustamga evet dediğim bağlantıdan yaptım o bulla bulsa fırsat ne vakitte beşcan tutaylıydı dostlarcım ama yeli vakit oşup kas ülgelenmeydi aşpa. Şunu ola ama Tursuncan ustam bağlı yaptım yaptım o bulne anlıtaylı.
1: Şunu ayetince yarı bir yapsa 80-85 bin kadar yaptı.
0: Makul buldu. Rahmet. Hoş, Aslime.
1: Maaa, siz yakındır. Sen neden ben diyen gibi ben işini bekliyorum. Bola, çirpin sözler, sonunda kardeş var. Edepsiniz, dırdırsınız, hürmet bu paramı verirken var. Anlat kaldım ben.
0: He. Ama uçuracağım telefon kandıma. Hoşuna oğlu demdi. Hizmettaşına birbirimizin nispetten aşık attık. Hürmet, izzet, ikram. Aşında buludu biz birbirimiz aşında 174 hizmettaşla hemimiz biz birbirimiz acayip izzet ikram bilen muamele kılmış. Mahmutcan.
4: Roşengül, esime size maksimum isterim. Aşı. Ben size evet muhtemelen muhtemelen aldık ile
0: almışlar. Şu şu şu.
4: Hakkada tarafı bir kılığa şeydi.
0: He
4: he. Yalın şu son özellik dinleyiniz. Talantına da sizin cari kulturalı etkisiniz.
0: He şu emes mi? Aslı maksimum isterken tok. Buyruğu boysunmaydıydı o aşı. Neminin nemigi buyruğu boysunmaydı ki tan şunu ola hatla aşına çıkıp kalan bir yer var. Maktap bulanmayık, çüşendirip bulanmayık Mahmutcan. Programı akırlaşık çüşendirip bulanmayık etmez. Çüşendim, çüşendim kalbiniz. Hoş kadirlik dostlar, anlavatkan Allah minin Abdumobil'in programısı. Programımızın Xotan şehri Qarqashyoli 55-ci numarığı caylaşkan Bərkət Aşıqmay Zavut Alayı'da talep kılgan. Programımızın Ürüm şehri Şinhua Canobu yolu caylaşkan Şahsat Yeğiz Boşluğun Bulatoriyası'mı Alayı'da talep kılgan. Programımızın Trik ve Trit Dağlarına bazağı sağan Trit Xalqara Suudi Çekli Şirketimi Alayı'da talep kılgan. Abdu'nun uşu ora qarsa Qarlıqaşıq yolları şunun da ravandaydı. Makul buldu, rahmet.
3: Makul, bada vandı, avası nusuşurdu. Ergen Tursun'u yakışıyoruz. Usul anlavatırlar. Şimdi Tursun'u ruh çıktı kızayız. Hey. Bak, bak, bak, bak, bak.

0: ayış kılıp...
1: Ben o kadar kapı kırmam.
0: Muşu, maktımanlar çoğu mu silahın ama anılgıçlarının adem maktaş teknikanlar tazı yok remezken cümü. Ma o deniz bürkütü de isim koyuyor anılgıçımız. Bu maktaş teknikanız azırak üstürün siz. Bu taza tuğluk emezken maktaş teknikanız. Hoş. Tursun Can.
1: Gün bir neçe şartlarında tutu maşına mazarlar satarsak satmaşını yukarı yaptı.
0: Makul buldu, rahmet sizge cümü. Özünüz taz maktab aldınız da, deyip ma koplandım da, şu maktab durmuşsanız okumaydı geçiyor başkala bazıdır. Bak kemterde okuyasınız mı, vay bu rast aşına okşaydı deyip uyla kaldı ki, taz da tonu bulamayın. Şu an çımış maktaydıgan yerler, taz özünüz maktab, özünüz teşvik edip, özünüz bir şey kımışsınız, ey. Şuna mı ekberka? Siz mi aldıraş şükettiniz sakçan sayıda oranınızı adem bek çıkkı bir gün deyim ayakçan he? Nur?
2: Marin yaptım satırasakçına yukarı bire yuvarın onu koşuyorum istirama.
0: Makul buldu rahmet sizge. Sevi uçu oranınızı tapşırıp aldık. Ben tek optimobil siti varmışsam yanıl devamlı yaktırıp anlattım ben. De boy optimobil balal onlap optimobil yokla almanla deydiğen iş yok alıs bulmayı deydiğen. Pıralın hep buldunuz mu için takılıp Sevi? Boğan dikemiz anlan, besip durup anlan. Cuma, şunu lan 2019'daki sap tokluk şuan yedin bir sıba, 110 mınlı mangan müşünü bir bağlı besedeydi Tursun Can Usta'm bana. Evet, koyduk. Müşünü bir bağlı besiniz. Nur Usta'm bir gəkipti, anlı yüteydi.
2: Nuri yüteydi, satırasak şuna yukarı biri, yuvarın onu koşuyun istirama.
0: Makul buldu rahmet. Güzel adamın kışı da körümsüz birisi bulmuşsa Brown'un güzel işgeliğini bilgili olmaydı. Ben bunu çoğulam bulmaydı. Yani bileleydiğen, küreleydiğen közler buz bilgili bul demez mi? Davan Canobi yolu yolla şunun da ravan. Ustazgı fikir bağlan tizimlap koydum. Düşeceğim tizimlik olan yolu. Özenle en yaz katı tutuyla. Men açmışı geplek putkol çıkırıp, ağız çıkırıp, köklütüp memuşu geplerini deydi. A toluk yetküzmen de maşireli çö şundaq məxsusmuş taksi aidəşdən başqa şuna götürüb toşuyduğan mı şunda bir xidmətlər var şirəlinin küçü. Şola
1: kimi ortaqın qolxot lizim çeyizram. 80% zavodu 140 min manda bu maşina bazarda satpas 15 min 20 min qatra. Kimi ortaqı ki sap tok şeyləpə 25 min 30 min qatra.
0: Makul buldu rahmet öz alapını.
1: Şincan daha şeyini aldı bir gelin bak olsun sıravan gene.
0: Makul buldu rahmet siz gelci mi? Sen ufan taraf yollar avanken.
3: Arzu yok sen tamam yollarını tattı. Gahi yaşlar döktüm.
0: Yakma et Roma nakşına alaydı.
3: Kim gelişi açtın kimler geyap.
0: Yakıp durulmayın ağabey.

0: Yanınız yanıla pesil soğuk çayı.
1: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şırtın. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dukalları da setiladı.
2: Davay ustam, nallarınız acep sınıyı pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: He?
2: Memo bay berket unu işletip pişirgan pişiriklerini ağantem, nenin hızdım alay?
3: Davay kana, pişirik dukallarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tian Shan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tian Shan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke tekimi çoğun. Yataq öyü tekimi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun basar öycay çekilşir Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Hoş kadirlik dostlar, anlavatkınınla minin optimobilim programısı. Programımız ne? Xotan şehir Qarqashyoli 55-ci numarığı caylaşkan Berket Aşlıq May Zavut alayıda tələb kılgan, Ürüm şehri Şinhua Canobi yolu caylaşkan Şahsat Eğiz Boşluq Ambulatoriyası mı alayıda tələb kılgan, Tırık ve Tırıt tığlarını baza alsağın Tırıt Xalqara Suudi Şekli Şirketimi alayıda tələb kılgan. Onda olsa Tursuncan Ustam yani bir kançı optimobillerini əvət vətkən bulduq Aşlıqını bir bağlı vətsiniz dostlarınki. Hongqi HS7 2024 ninki, ondan Ankuwei 2020 ninki. Bir qancha avtomobillar bor ekan, ha? Shuna ola Abdulla ustam Akbar Guanghui taksini to'xtatib qo'yib, men berib qarishib beraymi? Shunda isib ketdim, ish yig'ir chiqsamsizlar deydi. Siz qarishib beginingizdimi? Jiq oyat u Yep, ayağıdı kagan xeridallah ile parağın çüşüp oturkasınız. Ekberkam özü sizge aşağıdı mülazimet kısı oladı de. Oturu gelip parağın çüşkülüp bir çaynak çay. Vay stakan, vay çoğuk edip ayağıdı vakırıp çakırıp oturup. Ayy. Bumayı cüm bumayı. Çay yapırıp kaçıkçılarını yığıp yığıp kılıdığa aşında aşla deydim Ekberkam. Aşına aşla kendi bu. Şu, yok Mehmetcan tükdi. Bir günlük vazifem tükdi. Siz mi Maqta qoyub kəyindən iş qısalıq verdiğən dinkənsiz o siz mi?
6: Hürmət şofır dostlar, cəz xayrı may xayrı. Xunda cəz xanına durma cəz ışırıq yox. Xunda cəz xanına çıxıb, maynımlə durma cəz adıra. Çıxıb məşə 6-4-ün sayılıq çıb, canxı görüb gəlçə yolu qəqədirəvən.
5: Maqul buldu ətka, bəgən uçurunuz, rəhmət. Şun ola ma bahalıb da aldı kaptımı bulan.
6: Şun zırnın bek anka ödüptü, məzindən bazar basıp basa, 55-60 matlar. Şunu 24-ci Hongqi əsiyyəti dəbdə maşından bazarda alıb qalsa 1.30-dən 1.40 atıradı. Şunu 17-ci Bönke deyiləbdə maşından bazarda alıb qalsa 45 min atıradı.
5: 45 min qoy atıradı da. Maqul buldu, rəhmət ustam, ə? Şirəli inimdəydi, qalibiyyət yolu yolları avan, çaxçaxını mı, qılıçdıq. Bayram günü onlar yaxşı olsun, pulunu cıq-cıq deyip onlar oyun numara uğrusu, oyun onlar əmmi onlar gibi əxti amət eləyməyən deyip, yoxsuz reyliz toğırılınıb la şirəliyinin hazır. İşdən şunluğa vaxtınız upqabdı da, şunu çıraylıq bir xoş şey deyip siz. Əbub da bək qızıq cıq-cıqlan qıldınız deyip bilən, siz qalan cıq-cıqlağı külüb, biz 2-3 gün küldüğən bulduq, özümüz əsli killənmə gidək dərəcədə külüb getdik. Şunu olan yeni birisi bakke Mazda Anksayla 2017'nin ki deydi otursun can ustam. Bu şunu 11 bağlı pese deydi makul buldu rahmet he. Bu şu Molli Gırın Abdulları namı kulaktan kulakı yetken pulunuz ne ticaydıgan Esil Abdul deyip namağa Molli Gırın Abdulları. Naiti yakış Abdul. Hem de bizim şu programımız arkalık tavsiyeler var anlıkçılığa. Bugün kadar tavsiye bakken desem şu switch. Hukhvasay, kançlık vakit almıştırmayız. Almıştırmayız kadar meseleler görüldü deyip bir savat ne? Yetküzüptü. Biz bunu dostlara yetküzeyelim. Switch, hukhvasay, motorunik ot aldırış yadrosu değildi o. Onun altı hareketlendirgüç küş.

0: Ay sərfiyyatı və maturunun ömür gibi yuvası təsir görsüdü. Yani oxşumuğa material işləb çıxırılğan switchlərinin ki, müş olmaş duruş dəvr oxşaş olmayıdı gənə. Nikel qətişmeliq switch 20 km ətrafı yol basqanda bir qitim almaş duruldu gən. Ak altın qətişmeliq switch 40 km'dan 60 km yol basqanda bir qitim almaş duruldu gən. İridi metal, koş iridi metal qatışmalıq switch 80 km'dan 100 km'a yol basqanda bir qatım almıştırıldı. Demek, material süpüt qanca yaxşı bolsa, switch'nin ömrü çünkü uzun boludu. Ot yıkışçalıqı çünkü mukum boludu. Hem de switch uzak müddet almıştırılmasa tövendikidek meseleler görüldü. Birisi ot aldırış acızlap, motorunun hareketlendirilmiş küçük tövendilab, sürat tezliş kıyım boludu. Yeni birisi may serpiyat körünerlik örülüp getirdi. Yani birisi avtomobilde motor soğuk alet otaldırış kıyım bulup, astı süret yürgende titreş, motor mukum bulmasına ahval görüldü. İğir boğanda lagan buludu, ötü çüp kalıdı, otaldırış katışkısı buzuludu. Switch kimuşu karbon yığılıp kalış iğir bulsa, motorunu zahmelendirip, remote tenarxi texim yokur buludu. Switch karmakı küçük görünsü mü, lekin motor üçün intayın mühim, onu vaxtı da almıştırsaq, motorunun hareketlendirilmiş küçük yeterlik, may serpiyatı tövən buludu, avtomobilde teximi hatır cəmeydeyimiz, degen gəm. Abdurimka, buldu ben evet koyayım sizge. Camry 2005 Hyundai 2022 4-nji ayının bir maşinası bakan Mr. Mahmud'ninki maşinası ke, bunu evet koyayım dostum canıstan bir bağlap besin. Evet koyduk ha. Mal dedik avtomobilini bağlap dedim değil mi?
1: Mahallesindeki mağaza Antalya'da da maşinanın pazar bağı toplasa 40 min lira atar.
0: Makul buldu. Rahmet. Tursunca ustam ama o Mr. Mahmud efendim nikini bir bağla pesans. Ha hazır ayalım maşında ba iş yapmangan çüp kesilir reelistin tabiyle çıkıp gitme ensirimi geyla deyip. Ha ayalınızı görsünüz reelist çüp kesilir aşı şunda aşı. Bulun kır boyu çok gitti diken de ayağınız kaşığınızda bulsa şirali yip kıyıttı da siz ne ya? Oho iş kalıp hem işler buluş gerek ya. Mişler bulmuşsun bulmaydı ki. Miş ayağı apıda da 20 neç yıl adam kılamıgan mı şu bir kısım yigitlerini? Miş ayağı adam kıyıttı demez mi? Mişler tüp tüz mağdığan kılıp ki. Ha yakşı ya. Kalı çeçen zirek. Ayağı öğülünüp diken sizde ha. Tavsiyen azıraq ilan dikin kayıt kelimiz.
2: Xeyka işçimliginin 2026 yıllık kök kutuluk yeni maksulatı bazarıqı selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlıq pahaliyyatı katnışı alaysız. Brazliyidin keltürülgen kualana koştulan. Xeyka işçimligini işsiniz 6 saat kişe royunuz urgup durudu. Bir buyruk bilalla teatr körüşünü, öyünüzün bexeterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarık verip, Teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıfıtımızda östürüm.
3: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşte. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
2: Abdomobil aydıgende, Xeyka işçim, rojunuzu urgutun. Brazliyedin keltürülgen, bualana koşulgan. Xeyka işçimliğini işsiniz, 6 saat kice rojunuz urgup durudu. Xeyka işçimliği.
0: Hoş geldiniz dostlar. Mening avtomobilim programımızni davomlashtiramiz. Nasa anglovchilarimizga uchurlarga qarashdan avval programımızni talab qavrulan bir detaylar. Programımızni mushu Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat tashliq mayzotalay talab qildi. Programımız Urum shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat yig'iz boshqan ambulatoriyasi alayda talab qilgan. Tirik va tirit tiqlarini bazalsagan tirit xalqaro suv chekish shirkati programımız alay talab qilgan do'stlar. Bu şahsat yığız boş ambulatoriyasının orne güzel kaçtışı. Madaşımın taraf karap manganda Vanzı Kavuçan dep aşağıda ba orne cümü aşağıya basanla buludu. Таңжалыққа мен ұста, мен базырын ечетімен, 4-500 қойға тамақ яйдыған яге

0: Ramen koyuq tamaq yeyib oturğan qıytı mən. Tağancanlıqqa mən bək usta deyidiq Abdullah usta. Başına mı? Ay biz yaman sadda adamla işin qalmız cümü. Bunda olsa ma o avtomobillarını bağlap da tursun can ustam bir anlayı dayılı dostlar he buna.
1: 2014'nin haval etrafı yaptı 10'dan 15 milyon etrafı. 2014'nin de şehri yaptı maşından bazarda basıp kalsa 45 milyon etrafı da.
0: He buna.
1: Şuna 20'den kamerayı 100 milyon kilometre mangan tutma yerler yaptı maşından bazarda basıp kalsa 90'dan 95 etrafı da.
0: CRV'nin bağlıdı mı?
1: 2014'nin de şehri yaptı maşından bazarda basıp kalsa 2014'nin haval etrafı yaptı 10'dan 15 milyon etrafı da.
0: Bana. Başına kecimi. Ondan sonra rahmet kelgüsü üçün.
2: Gerçekten yaptım o yolu soru bile devlet yolu 216 inceleyen gene işitsen böyle gitme yolsunlu mangan gönülse kapat bekçi ha. Kapat gitmesini kapat bekçi. Kayseri kralar.
0: Oş kargayının astları üyede dügülünüp üyede dügülünüp oyaya ki canpağın tıklayıp mayaya kaç tuş getti dene ama hazır düştüğün kinerek çıkallar şu canpağın tıklayıp gidek vak orun mu yukamaydı dene ayalar. Adam köp bulup ha bubdu. Yaxşı salqındab kiyinlər. Lakin ha bir tələb ayay çıxandakı aqlınızı taşlamaqlar dostlar. Aşağıda qalğancı aqlətlərini taşlab otağa yığınlarını degan əməlsizlər bir qıb qoyubla. Ketidigan şumusu nə sizlər çıxıb qaytıb gəldikdən yana şular qaytılar çıxdı, başqalarını çıxdı aşağılar üçün. Şonda qımaqlarında şəxsiyyətçilik qımaqlarcımı. Aqlətlərini pakız yığıb qaytır kiləsizlər. Ha, bak iğrinin bulmağandı ki.
1: 2014'nin havalı etrafı da 10'dan 15 milyon etrafı.
0: Makul buldu. Rahmet Tursun Can Ustam. 2013'nin ki meytanın bir sabahken muşun tezlikte bir bağla pesiniz ha. Vaktimiz az kapatıdı. Kim bir evet koyduk. 2021'nin ki KXC muşun bir sabahken bunu mu bir bağla pesiniz deydi. Bunu mu evet koyduk.

0: Afganistan bağlamda.
1: Şuna 21 yıl geçti, Kabir depte maşından bazar bazı parça 40-45 bin kadar. 2010 yılından meyitlerine meşgulasak ol depte 20-25 bin kadar.
0: 20-25 bin koy. Makul buldu, rahmet ha Tursuncan ustam. Civenda, kaya yapıp gitti bu Civenda degen Emdullah ustam. Çünkü Civenda demek ki maç taraf yollar avanken deydi. Oyalımdan benden başka işimiz yok. Könlü bek nazuk. Men sebepli könlü yerim bop kalsa atam, apam, işki acam, yine düşken lep digen bir bulungu tıkı itidu. Şun könlün bek ayaymen deydi Şireli. Ama gepleriniz bilen bu sizge oğan köz karşımız hali üzgedi cümü. Şireli hali ondan çok kıgan balike. Şun deyimiz o bir adamdan aile terbiyesi bek muyum. Şun kimden balisi bu, kimden ufkisi bu, kim çok kıgan bala bu dep koymuş o. Şuna yakşı oylapsız raz. Könlü nazuk oludu sizden başka. Erkeğinin soraydıgan, kanda ahvalın deydıgan adım yok. Hem minesi sizde bu hayatı da şuna oğanda Şireli. Atansın siz, kırındışımız siz, onda oğandıkken. Köğünün ayığınız biraz yakşı. Ayağını köğünün ayıgan, ayağını çünkü gen, erlerinin gibi işlerinin bir ındak mındak oğunu, ya özünün anda mındak oğunu kömüdük. İşler şuna yakşı buludu. Ayağınız şuna layık. Yakşı ayılken.

0: Aşıkman. Vay Mehmetcan, niye de anlayamay kaldınız? Manakşına şu Şirali'yle anlayıp taz bir Moğolnam ikin deysek, anlayamay kapta da yaptım bunu bağlıgan ne kaydı?
1: Şuna anlayışan Mehmetcan'ı Mesut Ağar Sakoldak'ta 20 mandan 25 min kaydı.
0: He buna. Şunu olan kadirlik dostlar, programımızın vakti uçup kaldı hem de silah hoş deydiğim bulduk. Programımız yaktırıp algan en mağlağı rahmet eğitimiz demiliş gülüranla könüllük, menlik, ehmiyetli hoş al üssün. Tursuncan ustam, sizge mi rahmet, sizden işleriniz mi? Yakşı bulsun. Hoş şun da olsa, hayır hoş mu? Program Riyas Etisir Üşengül Basit, Nöbetçi Muharrem, Murat Kopur.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altımız hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını FOKO Sılıklaşmayları'nın baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük FOKO Sılıklaşmayları Mulazmet Orni Alahide talep kılgan.
5: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
4: FOKO Sılıklaşmayları Mulazmet Orni bari. Bahası muvaffak, mulazmet etraflık FOKO Sılıklaşmayları halık soğutsa katlaştırılgan.
5: Aşındak yakışı olsa hazırlı baray.
4: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğa lakı rahmet etirgan Ak Mervayit un zavutu alaydı talep kıldı. Öyünüzün Ak Mervayit ulları üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa? Ak Mervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işlep çıkırılgan.
4: Tamaklarınızı okşatkan Ak Mervayit ulları yedisek bolduyken de?
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.
7: Yollarınızda biz emrağım.

0: yandan bilirsiniz.
1: Olmaz bir yüz yetti bitir. Yollarımız ravan.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

Amların anlayış sizge oylumağın hoşalıklarını beğişlaydı. Beğatar yol yürgeysiyle, riyasacı dostumlar Kunduz Aytur dedin. Sizlerge salam. Kine programımızın merhamet, sevimlik dostlar.

0: هذا انا مش قادر ساهر بالبلاد. بولدى يانا اوشرلادن عبد الكريم ديگان دوستمز بزنان مالدى يامغور ياغا ايداب يغالماي واتو دو هوا بك سالقن دبت هوا سالقن بوغن ياخشوب دو يانا اوشرلادن ينغلاب يتكوزسك دوستلاغا عبد الرحيم افندم
1: Ben diğer buranın ki şüphe konusunda karakırıca Allah bana doğruluğa baktım. Derken görüşürüz. Size paramız bu tarafa açtım.
0: Yakışı yoktu. Katı işler yoktu. Ha, bir o akımız mı geldi? Abdurrahman Somkış akımız geldi. O akımız bile mi görüştük? Lekin Abdurrahman Somkış'ı kemiri kaçıp dur. Ha, Abdurrahim akımız geldi. Lekin Abdurrahman Somkış akımız gelmedi dedi bana. O akımız pul tepişiyle aldıraş. Lağmengi usta aynı sayedeş emez bu sayar bulbuli. Saniyem. Saniyem edemiz. Yani uçurladın. Tamam bak dostlar yetkizsek. Bana. Poyuzdaki Abdurrahman Somkış akımız. Diyen de kaçıptı. Acep bir lobop sizler dostlar. Sizlerinin de aldın tapar. Rast yok ki oldu da. Kaşı ocağını uçuray.
2: Kırıyoruz yetkisi yok kavere. Kavdi yazandım. O senlerden kumağın kişilerden yönüşü. Mavu kimatem. Şirten. Yazı kere vakti yapar. Matmasın bu kağı. Hakkı. Normal yolu besin. Bu aldım. Masferen şahsız çaldı ya. Yolla ekulatırlar.
0: Buldu. Yine uçurladın. Alımcan Yunus diye anlıqçımız mı şu? Biz gıcı boladın bəkirləvat sizlər. Turpanda avaray oxşaşlı uçuq həm ısıq, maşılla mı çıq, qosaq içkətdi, dedi. Vaxtı tamak yiyinizlər. Nur ne uçuray?
3: Prezidentin tepesiyle yaxın tülə yoxar bir ek vaxı körübdən astı. Hay yolu qarab manga yiyinizdir səkirdi.
0: Buldu, köp rəhmət. Huzurunlağı bir naxşı təqdim qılaylı dostlar. Qın mərhəmət.

0: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
1: Donat kudun əmdə aldım, səl toğızıp şikinə.
0: Dada, əmdə istən bulamdı.
1: Vay tək soğak.
0: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Tor söyretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondaqda 5G eyni işiltip ekin. Çürü söyreti tez. Bivas körsüşte oyun oynaşta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
0: Şinjang Telegrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıdı ve derisi aşırılgan xas boğtısını aşıqılsınız, 4 çoğun hukuk mənfətdən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjang Telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
3: Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu toldırışta kıyınlavatkan okuluşlar okuş haber. Örümçi futuk mağarabedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşlar ve teklifli kesbi okutuşlar sizin arzu toldırışınızı yardım verdi. Mulazımet Nehmeydan ve Tor'da ilip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi toldırışınızı karşı alınız. Telefon 0991 289 10 00 289 10 00.

0: Duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıkçılarımızı rahmet.
1: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif kuşlar kıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerine özünün illik kolunu sunulatkan her bir ah gönül dostumuzu rahmet.
0: Silap olgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
1: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rahmet.

0: Beijing vakti saat 14.
1: Xeyka işçimliginin 2026 yılı kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanızda mukafatlık pahaliyatı katmış alaysınız. Brazli'din keltürülgen kualana koştular. Xeyka işçimligini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün eğizliki 6 metr 30 cm. Çikavet kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Bugün Ürümçide kimlik tüşkülü bulamdı deyip sorabdı bir dostumuz. Buludu siz özünüz təbəl etdikə saxçıqalla kırsınız. Çoxum dijörün xadımla ba. Tüştün burun...

0: البيك وقتنى ئۆتكۈزەتمەي بالدىراق بېرىڭ. ئۇچۇرلاردىن يەتكۈزسەك داڭلىق توڭلار ھازىرچە راۋان دەيدۇ. شىنفۇلۇ تەرەپلەر يوللار شۇندا راۋان دەيدۇ. ئابىدۇ كۆپ رەھمەت. يوخاۋ نانلۇ توسۇلدى دەيدۇ مەخمۇتجاننىڭ ئۇچۇرى. تۇخۇمنى ئېپ چىقسا بولىدۇ ئايروپىلانغا. شۇلارنىڭ شەرتى باركەن. شۇلارنىڭ دېگىنى بويىچە ئېپ چىقسا بولىدۇ دەپ. بەلكىم ئۇنىڭ مەسىلەن ماۋۇ ئۇسۇلىغا مەسىلەن ئۇنى كۇرۇپكىغا سالامدۇ نايتى يىغىنچاق ئەپلىك قىلىپ كۆتۈرۈپ مېڭىشى تەلەپ قىلىنىدۇ. ھەقىقەتەن قالغان شۇ مەسلىھەتنى شۇ يەردىكى خادىملار كۆرسەتسە شۇ بويى چىقىپ ئەپ چىقسىڭىز بولىدىكەن. يەنە دوستلارنىڭكى ئاۋازلىق ئۇچۇرلىرىدىنمۇ يەتكۈزەيلى. فەرۇخ بەلەن بالا بېشىۋاكەن. Bu nim qığınınız Fərux? Taqlıq tuz dəmin tağ şey qoyğınınız ha şunama?
1: Amma ölçürcək Kazakistan patmaktə dikəm kim kilib fod yetib baldan da deyəndə.
0: Qanda atdı bu nə?
1: Kim qaram da?
0: Qanda atdı? Manda manda tamaqlarını yeb gəldim dep atam da. Ha bopdu düşəm kim hamısı tört gözülən kütülü ha. Mihriban aylam yaxşımıdı? Sayuli sujuyulu körük asada maşalla bək köp tusuluşum bək eğir deydi Şirəli ha rahmat. Ayfulanın uçuruda Nemin cepa çekiyordu ha nemini? Yakşı yap, yakşı çip oyna bas. Nemin cepa çekiyordu? Bir laf sizde ay falan ha şu. Aşına desek bir olamdı ki sel bek. Bizim çıkarak asla bizgi çıkarak kısınam ki de da koyduk. Mavu yan an yolu koşuna ya da ravan dedi Nur'un uçuru. Zühre Adem'nin oğultu şüydük avazı bilen telefon sözleşken avazı okşumaydıken de. Azıraq pərqlındı. Zühre Adem'nizden emez her bir Adem'nin, hatta sizden mi şu? Mesela siz programımızda avazı kuşur beygen busunuz, adetki telefondaki avazınız bilen pərqlındı. Mavu hem de radyo dolguları da süzülüp durup da kıtılır demez mi? Kaşkanın avazı bək yaxşı, Kaşkaya'ya sayat kilidi Allah kili vuranla Kaşkaya kilip sayat kılışınlarını karşılamız deydi. Ay rahmet. Letip tuhtu.
1: Yetip tep yolu sürüye. Gerçekten yaşlıdan şişmana kaydı tuttun. Mavu olsun tanık bile hoş dinleyen zaman.
0: Oldu.
1: Çok burada tanıdınız mı kaçı kezlerdi ben?
0: Toz Şamal Vay'a dur kaldınız mı ha? Yani uçurladın moral bir şey tarafta maşının radyosu çıkmaya batıdı deydi. Moral bir şeydeki dostlar. Kanda anlavatsıla. Moral bir şeydeki dostlar. Ha? Айшамгүл мұғалымы мана күзел сыңғышлық тамақланы бізгі бәкірләп ту анда қымыңызлә еген ішкініңізләні даңлымыңызлә тұрғын ұстам
1: Бірізет өтіп реасәсіләмі шарсыңға күзел болсын қайыс кемсі қызыл шарта түстен бір ішкені шоқ тұрағы деп біле еді Әнші отыңдарды нәтіліп 100% атықтарын қарсақтың бөлшін өкке қарсақтың
0: Мана қосын тұрғынка Әм сізнің мәселіңіз бұл бәк ілік бір маласың мәселі өп қалды бәк ұзын дамыш кетті ғой. Азырның өзі де біз еңі бәк мұнасуәтік тармақлаға телефон ұрып, мәселеттіңізді ала беремейміз. Чүнкі әмді дәміліш емес мұ? Қатнас сақшырымыз бәй әкім атырлық қатнаш бастырын башқыш орынды кіләмі арамасын. Сіз әнді бұл на айты мәқсітіңіз не мұ? Біз сізге не мұ қылыш бәсек болуды? Шы мәқсәтіні дейсіңіз, яғы язмыш қалдырып қойсыңыз бұламда. Kaplan. Kaplan.
2: Ben adamım da kıl kıl rayı yana koy. Sonuçta ben senin kocağı çıkıp yanıma şimasayı da karapman koyayım işte. Maşıyla izin güzel bekletsin cuma.
0: Oldu. He bayam gunçem digen nakşınıymış kaplan digen anlıkçımız talep kıgan. Yakış köyünlük anlıp aldınız mı kaplan? Aşu kolcu dik işin dakmışı. Havalık güzel menzirli. İlk çaylada durup tamaklanam sile. Ya ki aram ilam, alam sile. Bayam qığınçam degen naqşını anglap aqçam bek huzurlandıñlar ha. Yana uçurladın dağlıq toñ hazırça rawan deydi. Köp rahmat. Yana uçurlan yeñilsaq Nur.
1: Yerdenge yollar hoşgan uçurala.
0: Yan an yollarım rawan deydi. Ay degen dostumuz.
3: Ne yapsın sakın ya halıma ispekten kapsın bu yok gitti. Ispek tarih için aldı da. Mesela kusur.
0: Buldu. Qani yana uçurladın. Qashqad bek yomg'ir yog'atdi, diqqat qilmanglar yo'llarda deydi, baxtim degan do'stimiz. Ha, Ertan Alshir. Oyada yaxshimi? Sayuli janub shimal. Ma'u xonanli joy cho'q tarafda mashinalar bek ko'p, ig'ir to'silish ba. Mushu bu to'silish suru yo'lig'ich keldi. Meni muboraklab, mukofotlab qo'ysangiz yaxshi bo'ldi deydi Ertan Alshir. Sizni muborakligidek mukofotliklar qanday yengilik bor, qanday yaxshi ish bor deysangiz, mukofot sizdan aylansin. Ablatjon.
4: Balam biroz yetibdir. Yakinni igachilik o'ltiradilar. Yo'llari bor. Avarayliq.
0: Bo'ldi, ko'p rahmat. Naqmaydan ko'z qachon boshlandi saqlab o'ltadim deb shu ay joyining qunda 14 boshlandi degan Мышу азак техникалык маселелер бар окшойду. Азак сактап туруңлар достор. Сактап бир телефоныңларны, яки тоюнны бир шуашын кабасаңлар, бир нече минут токтоп кайта ассаңлар, биринчи сизлерге мышу ним кып берди да? Түйжан кып берди. Яна учурладын. Бехри.
5: Салам берсек, салам сөз достор. Эт турунча апандым.
0: Bu son qatda uzoq ketdi. Bu telefon bilan aloqa qilish emas, bu mana shu o'rnak yerim. Vaqtida. Shu. Birga bek suzilib ketdi. Endi bu masalan, shu mashinada o'zaro mishdan surkulish bo'lib, qarish taraf hozir sizga mas'uliyatni qarish tarafga atibdi, lekin qarish taraf hozir sizga iqtisodiy qiyinchilik sababli sizga to'lab beramay o'tibdi. Siz o'zingiz ya yasatmadingiz, shundaqmi? Bu vaqt uzra bo'lsa, o'tirliqda bir muncha vaqt. Bu bunda uzun so'zlasangiz, bularningmi vaqtga nisbatan qo'ygan o'lchimi bor? Odatda masalan, kuniga manch bo'ldin deb vazifa bo'lar bo'lg'u, endi uni sizga bundoq so'zilib kelsa, bunda bir mun so'zilib ketgan vaqtga nisbatan unday hisoblab beramaydi. Shunga bu vaqtida bitib bir taraf qilgan bo'lsangiz yaxshi bo'ldi. Vaqtida so'zib etmay. Ashlar nima deyapti-du? Munosabat tarmoqlar siz nega bordingiz? Atarat kirdingizmi? Sotqa bordingizmi? Ashlar sizga bir maslahat ko'rsatdi. Yoki ishni manda qilasiz. Ma ishning yo'li manda bo'ludi deb shu inniq maslahatni ko'rsatdi. Biz sizga mu o'z vaqtida shu maslahatni ko'rsatgan. Siz shu ishni qilmayapsiz-da hozir. Sulju sharh kutsi, g'arabdan sharhga bekir ravon. Alloh ichim kir qoldi juma, ichim kir qoldi deydi Shirali. Hey Shirali, unda qilmay paxsingiz. Hay endo yig'inishganda, hey. Uykam, unda qilmasingiz jo. Qani uchurladin. Abdurahmon bendim.
6: Qaysqadi yo'l sevri, riyosatchilar shu vaqtda yaxshi güzel bo'lsin.
0: Rahmat.
6: Men hozirmiz Venda Gulxonning oldida mushu. Yo'l mashinasini olib keldim. Yo'lda mashina qimbat ko'p, qaysqadi yig'ir, yangu yig'ibdi. Shofir do'stlarni diqqat qilib nasihat qilaman.
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlarning huzuriga naqsh taqdim qilaylik. Hamda bugun shu g'uljida Naqmaydan bevasib ko'rishlar bo'ldi emasmi? Shuning do'stlarimizni biz shu naqsh kuylarimiz orqali shu o'rlarga boshlab bormoqchi. Baralaydigan do'stlar, sharoit yar berdigan do'stlar, berib kelinglar. Sharoit yo'q do'stlar, naqshini anglagach ko'zingizni jumib, ko'z oldingizga keltirsanglarmi? Bir huzur.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Dada, yeniden seti alan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o. İkranı mı çönken?
2: Elbette. Şinjan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklu müslüm behraman bulup 5 milyon yuandın artık pul tecep kaldım.

0: telefonum numu pulga hesapladı. Yani teki telefonu ekran çaplığı çaplap berdi ki.
1: Telefon almıştırmakçı bolsanız, Şinjan telgrafını tallan. Azan hem köngüldükinek telefon seti alalaysız. Ailedikileriniz razı boludu. Tepsilatını telgraf şirketinin ticaret zallarına berip, mesele sorap becer velin.
0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıpta.
2: Kemerini Berket undu yugurup yaktık da.
0: Berket undu.

bizler. 6. ayının 17. günü Abdunum Rayonluk Sahiyet Sağlamlık Komitetinin ilgilişçe Abdunum Rayon 2025 yılı balı bekiş yardan pulu siyasetini yolu koyduğundan bu yan hazırgıca cemi 3 milyar 945 milyon yuan yardan pulu tarqıtılıp 3 yaştın tüven balları ba 1 milyonu yakın ailege nep yetküzülgene. Kimin 26 yılı 1. ayının 5. ayıca Şinjan elektrolik soğudu bazarının hayatı küçü sicil koyup berilip, torda parçı seti somisi bultırkı oxşaş mezgildikidin 11.7% açtı. Bunun içi de Şinjan yezlerde torda parçı seti somisi bultırkı oxşaş mezgildikidin 13%. Yezi igilik mahsulatlarını torda parçı seti somisi bultırkı oxşaş mezgildikidin 11.6% açtı. Ürümçideki bir anlıgıcımız, mavo Yunşan Şarkı Kutsu'dan Şarkı Şikinci Aylanma yolu çıkartan Töt Kutsu Eğzideki Kızıl Yeşil Çıraklarının Yeniş Vaxtının Muvapıqı Əməsliğinin İnkası Kıgan Qo. Dosturumuzun arsızdan babı olan Məsliğinin İnkası Kıganla. Medon Rayolu Qatnaş Başkuru Çoğun Ətir dedikler bu İnkası Kı mandaq cevap ediyə. Bu Məsliğinin İnkası Kıgan anlıgıcı bilən alaqılaşdıq. Biz nəx meydanı berib təkşürüb vaqtını hesablab ölçəb, solğu buruluş çırqı bilan udul yürü çırqının vaqt səplənişi həqiqətən muvafiq olmasa, bəlgilimi boyunca tanışab, əlalaşdırıb, Abdumubullanın beyxətər yürüşüge kapalıdlıq qılımız dəbəgənə.

Ürümçinin 2026 yıllık tuluksuz oturu mektep seviye sınav imtihanının imtihan işlerini uğurlaştırış uçuru ilan kılındı. Muhbirinin 6 ayının 17 günü Ürümçi Şehirlik Muharip Okuvçu Kubul Kılıç İmtihan Merkezden ilgilişçe 2026 yıllık tuluksuz oturu mektep seviye sınav imtihanının vakti 6 ayının 22 günüden 24 günü gücü bulup Ürümçi imtihan rayonu tizimga aldırganla 45 mingden aşıdıken. İmtihanın konkret vakti tövendikçe 6 ayının 22 günü saat 10:20'den 13:00 edebiyat, 16:20'den 18:20'ye fizika kimya birleşme imtihanı. 6 ayının 23 günü saat 10:20'den 12:20'ye matematika. 16:20'den 18:20'ye ahlak ve kanunçılık. Tarih birleşme imtihanı. 6 ayının 24 günü saat 10:20'den 12:20'ye çetel tili imtihanı ilanıdı. Bu yıl Ürümçi'de cemi 140 imtihan noktası, 1872 imtihan meydanı, 140 zapas imtihan meydanı tesis kılındı. Bunun içinde Medun rayonunda 28, İktisat Teknik Terakiyat rayonu Tudunkaba rayonunda 19, Yukarı Yeni Teknikli Kesipli Terakiyat rayonu Yenşe rayonunda 25, Tianşe rayonunda 27, Saybağ rayonunda 21, Şemigo rayonu da 14, Davançın rayonu da 4, Ürümçi nahiyesi de 2 imtihan meydanı tesis kılgan. Barlık okuguchilarga, şubalarımızga yaxşı neticeler yer bolsun. Rolunlarını yaxşı jari kıldırıp, imtihanını nayt köngülünlardı gerek berip, bitirişinlerini ümit kılımız. Hem tilekdaşımız.

0: 102 00565.
1: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeceği.
2: Tonlatkıdın emdaldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi.
3: Abdumobil aydıgende, heyka işçim, rojinizni urgutun. Brazliyedin keltürdügen, bu alana koşulgan. Heyka işçimligini içsiniz, 6 saat içe rohimiz urgup durudu. Heyka işçimligi, işçimligi.
4: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tan bir basta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızın.

0: Мүші ұмақ оғылы әрттанның нақшы еттіпқан ұмақ видеосын бізгі бәкірләпті, ә? Ве, құнзай сізді амапты, ә, ойыны қылай, ве, сізді ташыла қойып, ойыны қылы кетіпті, ә? Бірінде дәрежілік әчіт қола. Қапланы өшірей.
1: Синьчжан радио телевизия станции Слушатин Аптиталнан Алтуд Нул Пилоснус Хси Торга Чкрелли. Турмашонска Хосал Восс Хамра Болодо.
2: Саат Секс Ермда Слушатин Аптиталнан Алтуд Нул Пилоснус Хси Йенангстике Хавер Хамраянс. Ханзутили, Уйгуртили, Казахтили, Монгултили, Кыргызстанда радио Аңлайсыз, Хавер Көрәлайсыз.
3: Саат 9 ярымда Сылу Шитинг аптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі сәпәр әмрайыңыз. Йол әхвалдың, үшчірладың қаварда болалайсыз.
2: Саат 11-де Сылу Шитинг аптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадиет әмрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13 yarımda Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki pultijay şamrayınız. Juglama nömrini tamaq biletik almashtırıp, həm pultijaysız, həm xatırjan bolasız.
2: Saat 14-də Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki turmuş şamrayınız. Solution Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuqlarını xalğan çağda setib ala alasız.
3: Saat 16-da Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki iyilik tikləş şamrayınız. İyilik tikləş uyumuz bolsa, Solution Aptitalı yardım berdi.
2: Saat 17 yarımda Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox. İpək yolunun sehri gücünü yes qılısız.
4: Saat 19 yarımda Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki məzilik tam həmrayınız. AI tamaq tizimliki bar.
5: Saat 20 yarımda Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki ügünüş əmrayınız. Bilim turmuşunuzun tam xurcığa aylanıdı.
6: Saat 22 yarımda Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki tənərkə təmrayınız. Sağlamlıqı əmrah bulup əgişib çeniqsiz.
7: Solution Aptitalını çürüp sərxil məzmunladın huzurunun.
8: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çəkliş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00 565.

Dostlar, hoş deyli. Çüşlük aramanlar köğünlük bulsun. Yolunlar bir xatar bulsun anlıqçı dostlar. Yaxtırıp anlığınınlığa kızgılıq bilan qatnaşqanlığınlığa köpdün köp rahmet. Riyasatçı dostunla Qunduz Aydurdi. Xayr xoş.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, yukarıda yıqımlıq naqşılarını uzdur aldığında, hem de hazırqi ürümcünün en yeni yol əhvallarından sizlere bir uçur bir eyli. Hazırına özde dostlar, Xunsay yolda maşınla biraz köp yürüyüş asta. Onun başqa Guangming yolu, muşu sesimolunun aldı tərəbdiki qızılcıraq, çünkü mau. Şidaca oqarab mağan yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andın Şaoşimin ətrafıdık yol bilekleri, Şenhua Şimali yolu, Daşımır qarab mağan yönlüşe, Şaoşimindin maşınla biraz köp yürüyüş asta. Yeni qaraydıgan bolsaq, dostlama Junsan yolu, maşınla biraz köprəkken, yürüyüş astıken, likin alaydı tosulgan əhval yok, Vınhual odumu azır maşınla biraz köp yürüyüş asta. Qarmayı qarbi kötüsü qoşumcu yol, Çarbaq kötüsüdün Şibeyli oğuca qarib şarkı yönlüştümü, maşınla biraz köp yürüyüş asta. Davan Şimali yolu, Rüsten Doktorxansı ətrapıdık yol biləklirdi maşınla biraz köp, onun başqa müşü Cinkun Piçü ətrapıdık yol biləklirdi mu, maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar.

0: Rafaqova se bova avlakta yollaşın bahravan nəsə qardaşlarım ömrü qaydını qalış qarşalınız.
1: Rahmat Abdun uçurib ekan danliq to'nglar hozircha naytiravan degan uchur navatibdi ko'pdan ko'p rahmat unda bo'lsa qadrli radio yong'uchi do'stlar azroq e'lonlarimiz va e'landan keyin mazmunlarimiz deqtinglardi bo'ludi.
2: Dodo pesin soğukçaydı azraq içeycu.
3: Donatqudun emdaldim sal to'g'izib chiqina.
2: Dodo emdisan bulamdi.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
4: Heyka işimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Biraz lidin keltürülgen guvalana koştulan. Heyka işimliğini içsiniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
2: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
3: Donatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
2: Dodo, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etkende, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriyliq tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu. Navay usta, nallarınız əcəb sınıyı pişib da.
5: Xeymərini bərkət undu yuğurup yaxdıq da.
3: Bərkət olur mu?
5: Hə?
3: Məmü bay bərkət unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
5: Navay xana, pişiruk dukallarınızda bərkət unun işiltip, ticaretiniz ne? Tehimi ronak tap kızım.
6: 6. ayının 19. günü, yani Dehkalla kalındarı boyunca, 5. ayının 5. günü, devletimizden en envi bayramı Dvenhu bayramı. Bu bayramda rengdar lint çigiş, emen esiş, kuşbırak bolak elip yürüş, zon ziyiş, long kolva kaydış katarlık Dvenhu bayramı'na has örüp adet faaliyetleri ütküz oludu. Cunhua münevver en-envi medeniyetine evic aldırıp, Dvenhu bayramını tinş asayiş ütküzeyli.
4: Anla batkınınla 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun Kanun Sizge Hemrah programımızı. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqo əbdisi Sılışıtin'de mas kademde anladın. Programımız ne Sılışıtin əbdisi'nin anlaşılanını karşılığınız.
7: 174 Katnaş Sənət Radyosu.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, ermek hayvan bekışta mesuliyetini toluk ada kılış lazım. Ermek hayvanı medeni bekışının özü mesuliyetçallık bulgallık. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu hakta toktalımız. Yakında Ürümçi şehri Tianşara yolluk Halık Sot Mahkemesi bakkan hayvan ziyan yetküzüş cevapkarlık macerası dilosunu kanun boyunca sot kılıp, adil hüküm çıkırış arkalık it adam zahmelendirip hukuku çekiliş cevapkarlıkını inek ayırıp, hem kuramığı yetmegelerinin kanunluk hukuk menfaatini kodadı, hem cemiyetki ammağa medeni ermek hayvan bekiş ve kuramığı yetmegelerge vesile kılışkı dair kanun bilimlerini umumlaştırıp, yakşı kanun önümü ve cemiyet önümünü kolgu keltirdi. İş yüz bergen günü devagere şovmen, anısının hemrahlıkıda Ultrak rayon korosuda oynavatkanda hoşnesi Van Ekiz. Li Ekiz bakkan diloğu çetişlik işit bilen uçuruşup kalgan. Hem de bu it şovmenini çişlep yarlandırgan. Sot mekimizden sot kılıp tekşürüp inikleşce,

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bu sayıbımızda rayon çeklimisi buzup taşlanıp, Barıköl Nahiyelik Xalq Sot Mahkemesi Bulut'ta 5 emgek mülazmet macerasını mürasa kıldı degen mazmun dekıtanladı buludu. Yakında Barıköl Kazak Abdunum Nahiyelik Xalq Sot Mahkemesi Bulut'ta mürasa kılış endezisini kullanıp, emgek tohtamı macerası dilosudun 5'ni muvaffaqiyetlik mürasa kılıp, 5 işli gücünün nesi kalgan iş yakını tapşır belişiğe yardan bədi. Tekşürüş arqılıq, dilo pakti inik bulup, cevapkarı şaqını nizge kaldırış paktiğe başkıcı pikirde bulmadı. Asaslıq qiyin noxta işki tarafının vaxtını maslaştırışı təs buldu. Cevapkarının kündeli xizmeti aldıraş, boş vaxta az. 5 davager her qaysı caylarga tarqılıp işligeçge, tor sırtıdaki mürasa tosalğı uçurdu. Vaqt boşluq tosqını buzup taşlaş üçün sotçı yardımcısı Liu Ting, pütükçi Yin Yumei Bulut'ta mürasa qilish endezisini qollanışını qarar qildi. Mürasanın aldıda mürasa xadimleri arxivni umumyüzlük rətləb, nesi qalğan iş haqqı summasi və işligen vaqtını iniqlab, 5 davagarning vaqtını bir-birləb udullaşdırdı. Həm də cavabkarni qayt-qayt maslaşdırıb, tərtibni yoçuqsız cipslaşdırışqa kapalatlıq qildi. Tonji Meydan Mürasa 5-ci ayının 20-ci günü saat 19'da resmi başlandı. Sınlıq olunışqa tayınıp, Mürasa xadimleri iş haqqı təfsilatını səvircanlıq bilen seleştirip, kanun nizamlarına birleştirip kanun düşendiriş, dauli sözləşini qanat yaydırıp, iş haqqını nesi kaldırışının kanuni aqibitini iniq uxturdu. 1.5 saat inçki pikir almaştırış arqılıq, Tonji Diloda Mürasa kilişimi unuştuk həl qılındı. İki taraf torda xatırı kaldırıp müayyirleştiriş ve elektronluk imza koyuşunu tamamladı. 5. ayının 21. günü düştü sot mahkemesinin mürasa xadimleri torda ülkelgü hücum kılışını devamlaştırdı. 3 saat üzüldürmeyi mürasa kılış arqılıq, kalan 4 macaranın hemisi de birdek pikir hasıl kılındı. Tonuşturuluşca bu sot mahkemesi tordaki kanun yürgüzüş mülazimetini əlalaştırış arqılıq, davadaki zaman makan arlıqı tosalğısını ünümlük buzup taşlağan. Dilo bücürgücü xadımla kəşlik və çüşlük dəmiliş qatarlı xizmətdən başqa vaxtlardan paydalınıb, dilolarını mürəssə qılıb, həm də amminin vaxt ehtiyacını qandırğan, həm qanun yürgüzüşünün illiqliqini namayan qılğan.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, şunun bilen bugünkü kanunsız gemrah programımız ahırlaştı. Yaxdırıp anlıqın olağı köptün köp rəhmət, Riyasetçi Risalat Qasım, növetçi Muharrer, Zəpər Məmtimin.

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağış.
4: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numaralı yerleşken Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz mi?
6: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dedi se.
5: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilediğen siz.
6: Bereket olurdu şu. Untigisli Bereket nekini ekranında kulukumu ısındır vetken tursanız.
5: Bereket, öyünge ilip kettiğinizdiğini yanılı Bereket onu.

Bu, o ağızdan çürmeydiğen söz idi. Şundakla onun mahalli ahalilerine mülazimet kılıştaki vədisi idi. Arzugül 2021 yılı Toğgun mahallesine gelip işledi. Bunundan ilgiri o Altay yolu mahallesinde 10 yılı yakın işleyen idi. Toğgun mahallesinde yaşananlar köp olup, Arzugül'ün kündülük başka durduğun işleri mi hakikaten köp. Bu öydeki yaşanan kişi doktorluk görünüşte birisinin hemrah bulup berişiği muhtaç. O öydeki 80 yaşından aşkan yaşanan kişi köktat setvelişte birisinin yardımına muhtaç. Mavu aile kapalatlık turalığı iltimas kılmakçı. Ağu denyuendeki hoşnula qeydişip qalğan, yaraştırışık doğru keldi o degendek işler üçün onun yan telefonu keç gündüz oçuqturdu. O yaqtın telefon urup çakırsa Arzugül bu yaqtın yürüp çıkdı. Arzugül bilen Jor Uyruğ'un tonuşişi Arzugül'un Jor Uyruğ'un üyüge berip yoklaşıdan başlanğan idi. Yetip kopuşta haldın haber eliş, maddi buyumlarını vakaldan setveliş, pekat bir eğiz gepil əlli pütüdü. Jor Uyruğ'un tiz boğumunu almaştırış operasiyası kıldırganda, perzentlerinin hizmeti aldıraş boğaşka, onun halıdın bütün jariyalı haber elişka perzentlerinin vaxtı çıkmedi. Arzugül onun halıdın haber aldı. Arzugül kesel sebebiden doktorhanede yetip kalganda Jor Uyruğ her günü telefon kılıp onundan ahval sordu. Arzugül'nin salametliği əsliğe gelip iş küçükkende Jor Uyruğ onun aldığı çıkıp kucaklaşıp görüşüp köz yeşik kıldı. Arzugül şu çağda Jor Uyruğ'nı özüge tutuk ana kılıp aldı. 6 ayının 16 günü Arzugül çüşlük demeliş vaxtıdan paydalanıp Altay yolu mahallesine bağlı. Dönü bayramı kep kaldı. O bir neçe kadinas dostunu köygülü berişini könlüge pükken idi. Örümçü şehri Altay yolu caylaşkan şehirlik kan merkezi ailikle qorosuğa kirgende, ahala yuhan üçün onu bir qarapla tonu velip, onun bilen kol elişip görüşüp salamlaştı. 76 yaşlıq Cavuhan'ın öyüde tonuş qınığa 16 yıl boğan bu işki kadinas dost Nait Hoşal paranlaştı. Bu hoylada pekat birla igiz qavatlik bina 32 ailelik bağ bulup, ahalısının tötünün biri 70 yaştan aşkan yaşanğalla idi. Lefit qatarlıq əsliyala kona. Künlülük başqoruş kəmcil boğaşqa ahallanın turmuşu da nurğun kolaysızlıq görülgən idi. Arzugül Altay yolu məhəlisi de işligəndə tərəp-tərəp ki qatnab tazlıq xadımlarını maslaştırdı. Lefitini rınut qılış əhvalini söyledi. İşkay vaxt sərib qılıb, lefti kaşlı köp yüz beriş məsilsini özül kesil həl qılıb, yaşan qallani xatırcam halda binağı çıxıb çüşüş imkaniyyətigə iki qağan idi. Arzugül Toğun məhəlisi yötkülüb gəgəndə, bəz ahalilə məxsus onun arqısından onu yoxlab badi. 93 yaşlıq Can Minfeng alaydan Ayal öy xizmetkarığa havalı qılıb, Arzugül'nün yeni xizmet ornını sürüştürüp, onun bilen 100 lirana xoşlaşmaqçı boldı. 13 yıldan buyan Arzugül ızcıl məhəlidə ahalla üçün mülazimət qılıb, o da 5 yıl Pingdinşan Kocu Başqarımızı boyunca Milletlə İtibaqlığı Tərəqiyatıdaki ülgülük şəxs bulup bahalandı. Onun ailesi yine Ürümçi şəhri boyunca ən güzel aile bulup bahalandı. Pekat Çin kalıp bilen iş kılgandıla, andın işençki erişkili buludu. Ahallanın işlerini özünüzden işi de bilgendiler, ahalla andın sizge işinidu. Bundak mahalle çoğun ailesi tekimi illaqlıq toludu, dedi Arzugül.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçilikdeki sizge rahmet etkun bar programımızı. Programımızı devamlaştırvatımız. Alay tələb bağan, yuqırqı urullağa köptün köp rahmet etimiz. Dostlarımızdınki uçurlarına bir qaraylı.

0: тұрыс алайды тәліп қаған еқұрғы ұрыллаға көптен көп рахмет етіміз. Достырымыздың ке ұшырларға бір қарайлы тұрысын деген достымыз.
1: Әр есәтіл яқсымы, әміне бізіне түзіп түшіге, аңа ала түтіп, мәне ямғыр ерватыды, сымтың ямғыр түшіп ерватыды, ямғыр. Мен ақсы шын қатырып аңалады мен тұрғырмаңын. Әр бақыт аңайдымызға бір ертеп маңаймыз, е?
0: Рахмет, рахмет, Тұрсынжан. Яна достарымыздың Амини Гүлханым, Зөхре қатарлық достарымыз мен яқтырып аңлаватқан, өзінің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Ма бұл қауды қардысы тәмірліген ел ұшырлығын бір қарап ақайлы. Өзің көчісі бұғды елудің қыпың нәлуғычы болған бөлек шарықтың ғарып тұсылыш бөкен. Тауан бейлу итпақ елудің доңдалыян ғарбі көтсіғычы болған бөлек жәніптің шималғы тұсылыш ба. Хуңшан елі тұрпан үрімчі, Дахуаншан еқұры сүрәтлік елудің шимгу елуғычы болған бөлек ғарыптың шарықы тұсылыш ба. Итпақ елі жиңйін елудің менхуа көтсіғычы болған бөлек шималдың жәніпқы тұсылыш ба. Итпақ елі менхуа көтсіғычы қыпың нәлуғычы болған болған бөлек жәніптің шималғымын тұсылыш ба. Санфангу шимал елі Чентаң жаң елудің яшан отыр елуғыч болған бөлек шималдың жәніпқа тұсылыш ба. Доңдалыян ғарбі көчісі шималдың жәніпқа тұсылыш ба екен. Шимгу елі Доң Вэнчуан елудің Вэнчуан ғарбі елуғыч болған бөлек жәніптің шималға тұсылыш ба екен. Doktorlar sünni yürek öpkini elip 200 kilometre yol yürüp bimarının hayatını kutkuzu aldı. 6 ayının 15 günü Abdunum rayonlu Xalik Doktorhanısta Canmin yürek keserlikleri bölümünün eğir keserlerini küzdüş öydün meyip çıktı. Ayali onu yürügende o kolunu şilti pırat kılıp özü astasta bir neçik adam meyip koridorda öğretirdi. 5 ayının 27 günü o tehi Turpan şəhərlik Xalik Doktorhanısının eğir keserlerini küzdüş öydü yatkan bulup, şu çağda kan besimini ölçügeli bu muğan edi. Kandaki oksigen miktarı devamlıq tövəlləb, yürüke iştin toxtay dəb qağan edi. Şu çağda ayali koridorda zonzuyup oltırıp, yığlap getgen edi. O günü dəl qurban heyet məzgili bulup, Abnum rayonlu Xalik Doktorhanısı yürek işki keserlikle bölümü 4. kesel rayonunun muavin müdiri Yü Şaulin yardan talep kılış məlumatını tapşırvaldı. Bimar Canmin'nin tuyuqsız, ən qatarlik, ciddi xarakterlik yürek muskul tıkılmız qozğulub, yürüke işten toxtay dəb qağan bulup, bütün bədəninin qan bilən təminləş əhvali yaxşı bulmay, adətki qutquzuş vasılarının həmisi qolunulğan bolsumu, ECMO maşınsıqa ciddi ehtiyacıq bub qağan edi. Bu, bədən sırtıda yürek öpkinin ornini elib xizmət qılıdğan maşını bulup, zəyibləşkən yürek və öpkigə vaqaldan vaxtınca ismini almışıb yardan beridigan bədənin əsligi geliş vaxtını qolğu kəltürüş rolunu oynaydı. ECMO maşınısı ürümçide. Canmin bolsa turpanda idi. Adetki kaydı boyunca bimarını yötkegende yarım yolda bardaşlık beremezliği mümkün idi. Yüşavlin dəmeliş məzgildiki iltimasının təkşürüb təsdiqliniş tərtibini tamamlaşqa texi ülgürməylə telefon arqılıq yuqurdun yol yoruq sorab, davalaş işləri bölümügə ağzaki məlum qılıb, əngi aldırıb qoyubla özü ECMO maşınısını elib turpanqı verib, şu cayının özü də adam qutquzışqa atlandı. Saat 19-dan 5 minut ötkəndə ciddi qutquzuş avtomobili doktorxanadan oq tək çıxdı. Avtomobil içində Yu Shaolin, yürək işki kesəliklər bölümü işkinci kesəl rayonunun muavin müdir vraci Liu Yongo, yürəkkə nəyç kirguzub davalaş bölümünün sestrası Su Jiyo oltıratdı. Yu Shaolin yan telefonuna tikilib durup, turpandan əvətkən qan tumur, oltıra avaz dolqını və qan uyuş sallıq məlumatları uçurunu qayt-qayt ködü. Üç aylan əvətliyən sürətləri qarab, kalısı da davalaş yollarını aldın təqlid qılıb, hər bir qədəmdəki xeyim qədərini pərəz qıb boldı. Cədi qutquduş avtomobili yol boyu signal verib, uşqandək məngib, saat 21:30-da Turpan Şəhərlik Xalik Doktorxanısının aldıdı toxtudu. Karvat yanında tez bahalaş, bicav arqılıq enik orun bəlgiləş, ECMO maşinisi nəycisini qan tumurğı kirgüzüş qatarlıq hər bir qədəm kəskin çaqqan elib verildi. ECMO maşınısı qozğıtılğanda qaramtol qızıl qan bədən sırtığı çıxırılıb, maşına arqılıq oksigen berilgəndən kən qaytadın bədəngə kirgizildi. Qan besim sallıq məlumatı 1 mm, 1 mm-dən yuqurğu ölüdü. Canmin'nin qandiki oksigen miqtarı 80%-dən tövən halətdən bexatar dairəgə ölüdü. İlgiri qayt-qayt qozğılğan yaman süpətlik yürək ritimsizliqi mə xuddi kəyvənni basqandak toxtab qaldı. Muqimlaşdı, dedi Yu Shaolin,

0: Ali mektep imtihanı katlaşıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Ürümçi futuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşlar ve teklifli kesbi okutuşlar sizin arzu tolduruşunuzu yerden verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köyünüzdikidek Ali mektep ve kesip tanışınızı karşılamız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00 Abdumobil aydıgende Xeyka işçim Royunuzu urgutun Razliyedin keltürülgen bu alana koşulgan. Xeyka işçimliğini içsiniz. 6 saat içe rohimiz urgup durudu. Xeyka işçimliği, işçimliği. Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Ürümçi futuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşlar ve teklifli kesbi okutuşlar sizin arzu tolduruşunuzu yerden verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köyünüzdikidek Ali Mektep ve kesip tanışınızı karşılamız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
1: Dostlar tövende, Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydın. Aldın məlumatı aldığımız. Örümcide hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 22'den 34 kişi. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'den 34 kişi. Çöçekte hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 20'den 38 kişi. Qolcuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 34 kişi. Bordalada hava bulutluq. Temperatura 21'den 38 kişi. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 27-dən 37 gecə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 gecə. Şeyxanzədə hava uçuq, temperatura 21-dən 37 gecə. Sancıda hava uçuq bulub gen bulutlundu, temperatura 21-dən 37 gecə. Qumulda hava uçuq, temperatura 17-dən 36 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dən 43 gecə. Korluda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 gecə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 30 gecə. Adışda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 27 gecə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 26 gecə. Xotəndə azraq yağmur yağıb, keyin küçlük yağmurğa özgürdü, temperatura 18-dən 26 gecə. Örümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 22-dən 34 gecə. Havaraydın, məlumat anlatdıq.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımız yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan bar, çınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, nöbetçi muharir, Zapar Mämtimin.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tereg ve Tırt. Tereg ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

2026 yıllık memleketlik yaşlar ösmürler alem katnışı bu içe, yani Şincan Musabak rayonu yıllık yarış musabakısı başlandı. Yakında 2026 yıllık memleketlik yaşlar ösmürler alem katnışı bu içe yıllık yarış musabakısı Ürümçi şehirde başlandı. Musabak günü bütün Şincan'ın arkaysı çaylardan kelgen mıngdın artok alem katnışı ösmürleri Ürümçi yukarı yıllık teknikli kesipler terakkiyat rayonu, yani yıllık şehir rayonu enenci medeniyet seyahat küçük pazarı ösmürler. Lafan yukarı yeni teknika tetkikat ügünüş bazısı cem bulup, alem katnışı pen teknikisi de yenilik yartış, alem boşluğunu tekşürüş boyunca maharet görüstüştün ibaret, işki çoğun bilekten keskin besleşip, alem boşluğu arzusu intiliş temisi deki rakitala ileş, yasaş, ademsiz uçku maharete de besleşiş katarlık 14 hastırdı müsabakılaştı. Memleketlik yaşar ösmürler alem katnışı boyunca yıllık yarış müsabakası Maarif Ministerliğinin 2025 yıldan 2028 yılgıcı bolğan okuş yılıda otur başlangıç mektep okuguçları yüzlengen memleket karakterlik müsabakı paliydi. 2021 yıldan bu yan müsabakı oda 4 növet ütküzülüp, bütün memleketteki netçi 100 man yaş ösmürni katnışı

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içi dığınımız, yanıla, pesil soğukluk çayı.

0: tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kəgən tövən natriylik tuz ilmi tənşilip tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasta paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılıq qruhi işləp çıxağan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setilidu. Davay usta, nallarınız acep sınıya pişip da.
1: Xemerini berket unu yuğurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, neyin hızdım alay?
1: Davay xana, pişirik dukallarınızda berket unu işletip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.
2: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
0: Tianyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdu, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsık ulanğan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
0: Tianyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdu, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsık ulanğan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hamra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki sefer hamrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şıtin Abditalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 12.20'de Sılu Şıtin Abditalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14'de Sılu Şıtin Abditalının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şıtin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağdısı

0: Malalaysız.
1: Saat 16'da Slow Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş emri ayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Slow Shooting App Detail'i yardım verdi.
0: Saat 17.20'da Slow Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki medeniyet emri ayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Slow Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam emri ayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20.20'da Slow Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş emri ayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Slow Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerke emri ayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow Shooting App Detail'ını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.
6: 6-nji ayning 19-nji kuni, ya'ni dehqonlar kalendari bo'yicha 5-nji ayning 5-nji kuni davlatimizning an'anaviy bayrami Duanwu bayrami. Bu bayramda rangdar lint chigish, aman esish, xushbiroq bo'loq elib yurish, zo'ng ziyish, long qolva qaydash qatorliq Duanwu bayramiga xos urf-odat faoliyatlari o'tkaziladi. Junhua munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldirib, Duanwu bayramini tinch, osoyish o'tkazaylik.
5: Duanwu bayramidagi umidlar, ishki esilgan bir dasta aman, beg'ishqi chigilgan ranglik yipqi mujassamlangan.
0: Duanwu bayramidagi yaxshi tilaklar, mazlik jam bo'lish tamiqi, shundaqla chin qalbdan urg'ib chiqqan omonlik tilaklarida ifodalanadi. Mayli siz o'zingiz avtomobil haydab sayohat qiling yoki uyga qaytib oilangizlar bilan jam bo'ling. 107.4 qatna san'at radiosi kunlaringizning tinichaman, hamma ishlaringizning orzuyingizdek o'ngishli bo'lishini umid qiladi.
6: Yildi bir keladigan Duanwu bayramida omon esonlik tilaklari hamma yerni qoplab, Tianshan etkida zongziyida tariladi. Duanwu bayramida hamma joy güzel tusga kirdi. Bu mezgilde Tianshan'ın janubi ve şimalıda heyvetli karlık dağladın huzurlanıp, derya köllerini tamaşa kılıp, turmuşunun ılıklıkını es kılın. Tağ deryalı arsıda cismani ve ruhi cahitin yakşı aram ilip, hoşallıkı tulgan bayramda bəxtke erişin. 107.4 Katnay Sənət Radiosi Duanwu bayramıda köpçilikinin səpirinin tinş aman, könüllük buluşunu ümit kılıdı.
7: Bir 107.4 Katna Sənət Radiosu.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan belgelik aralık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil heydep, tenik zaman öyünüz kaydışınızda ümit kılımız. Hürmetlik radio anlıqıçılar katnaş liniyası programımızın yaxtırıp anışanlarını karşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kılışemşidin. Katnaş liniyası programımızı Şinjan Radio Televiziya Stansan yan taratko əpsi Sılu Şirting'da maskademde anıltıldı. Programımızın Sılu Şirting əpsizimi anışanlarını karşalımız. Dostlar programımızın başlıvaldı. Qaysı yollarda ketib atsizlar? Sizlar ketib atqan yollarningki hazir qatnash ahvoli qandaq? Bexatar yo'l yurgan asosda bizga o'zingizlar ketib atqan yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, may, gaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Unundan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rasanglar, biz ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz.

0: Programımız başlanış bilen tanla Kaplan degen dostumuz özün programını anlavat qalığını bildirip uçurlarını qaldırıbdı. Badam taksi mo qızğan qatnışıwatımız yaqtırıp anlaymız uçur bolsa berip mağımız dep uçur yollapdı. Bu da köpten köp rahmet. Onun başqa Nur degen dostumuzunki avazlıq uçur yetip geldi anlaylı. Nur qaysı yol bölekleridin yol uçuru bad eken birlikte anlaylı.
1: Rize Tüpçetresi'yle, Yaşımsı'yla, Yolkar Bey'le, Longkönci, Altınbulak tarafından yönlü sosyal kripto, Hidayet'ten.
0: Buldu, rahmet de. Kaplan.
1: Hedince Hidayet kızı Yaşımsı'yla, Yolkar Bey'le, Yeni Koğuş'tan, Yeni Şoşumar'a tarafından yönlü sosyal kripto, Hidayet'ten.
0: Buldu, Kaplan. Onun başka dostlarımızdan Zöhre Çün Tiyen diyen dostumuzun programını anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıp da köpten köp rahmet.

Dostlarımızda uçurlar yetip gelgeç boğan aralıqta dekhtanla katnaş bilimlerge ait sual cevapladı bolsun. Avtomobilga normadan artıq yük besişinin kandaq seyini ba? Birinci, hadise yüz beriş ihtimallığını aşırı ötüdü. Yük avtomobilga normadan artıq yük basqanda avtomobil yürüş yolu kırış, tosal quladın özünü kaçırış, avtomobil yolunu özgertiş ıqtidarı zor derecede tövallab, asalla katnaş hadis görüldü. Avtomobilga normadan artıq yük kancı iğir besilsa, yürüş süreti şönç tövən boludu. Normadan artıq yük basqan avtomobil bilen başqa avtomobillarının sürat farkı çoğuyup, yolda hadisi yüz beriş ihtimallığı zor derecede eşip gedidu. İkinci, asan hadisi yüz berip adam ölüş yarılınış sanını aşırı vetidu. Yük avtomobili massi bir kadar çoğun avtomobil bulup, onunğa normadan artıq yükni kanç köp bassa, avtomobilinin umumi massi şunç çoğuydu. Eğer normadan artıq yük basqan yük avtomobili massi kiçik başqa avtomobillar bilen soqulup kesse, ölüş, yarılınış nisbitini aşırı etidu.

0: Mahmud Can diyen dostumuza şönli lu qoş yönlüştiravan deydi. Boldu rahmet. Onunın başkan Şeyinfo diyen dostumuz sizden mu fikirinizi tapşırıp aldık. Şirali diyen dostumuz Nurluq yolu qaribden şarıqqa ravan, yaşla yolu ravan, Hu Chuanjie ravan, Şorbulaq birinci kutusi ravan deydi. Boldu rahmet. Onun başqa Nur diyen dostumuzun avazlıq fikri yetib geldi. Anlaylı ya. Nur.
1: Adım son sarıyın aldı koşuyorum için maşekir tutsak bakıya hidayet kız. Yanı buluşuz.
0: Boldu rahmet. Yeni fikirlerini yanılab qarsam. Abudu diyen akımız yolu fikri. Xalq yolları hazırca ravanken deydu. Boldu rahmet. Öz halına avazlıq fikri ya.
1: Biz doktorların incinle aldığın tenkitat karabman gayrı sattın bunlar köp. Karşıyız ravancı mı hidayet kız.
0: Buldu rahmet.

Yopurmaq ismli dostumuz hem şu Qumulning avarayı bir qarap bergen bolsunuz deydi, ha? Buldu. Qumulningki avarayı qarsaq, hava ochiqken, temperatura 17-dan 36 Selsiya gradus qichken. Hava mu ısıq kajımı?

0: Dodo, pesin soğuk çeydin azırak içeycu.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dodo, dada emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Bir buyruk bilenle tiyatır körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oylakıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptığınızda östürüm.
3: Bir buyruk bilenle tiyatır körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tianyi aql ekranı güzel aile hakkındaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, Tianyi aql ekranı kesbini becerip, turmuş süpüten

0: soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp şip de.
3: Hemerini berket onu da yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket onu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
4: Abdumobil aydıken de, heyka işçim, rojinizni urgutun. Brazliyedin keltürdüken, bu alana koşulgan. Heyka işçimlikini işsiniz, 6 saat içe rohiniz urgup durudu. Heyka işçimliği.

Yohau Janubi yolu hem şu Çinhua Şimali yoludun Mingyuan Garbi yolu gıcı boğan arlıq Janubdin Şimalga avtomobiller köprekliken alayda tosuluş yok. Şimgo yolu, yani Vinchuan Garbi yoludun Dongchuanlu gıcı boğan arlıq Şimaldın Janubga avtomobiller köprekliken alayda tosuluş yok. İttifak yolu, yani Minhua Koçistin Xipinlalu gıcı boğan arlıq Janubdin Şimalga avtomobiller köprek azraq tosuluş ba. Hongshanlu Shimgo yolu qarapmanga yönlüşte, Garibden Şarqa avtomobiller köprek azraq tosuluş ba.

0: yılda bir keladigan Duanwu bayramida aman esenlik tilekleri hemme yerine kaplap, Tianshan etkide zongziyide tarıladı. Duanwu bayramida hemme jay güzel tüske kırdı. Bu mezgilde Tianshan'dan janubi ve şimalıda heyvetlik karlık dağladın huzurlanıp, derya köllerini tamaşa kılıp, turmuşunun ılıklıkını es kılın. Tağ deryalı arsıda cismani ve ruhi cahitin yakşı aram ilip, hoşallıkı tulgan bayramda bəxtke erişin. 107.4 Qatnay Sənət Radiosi Duanwu bayramida köpçülüknün səpirinin tinç aman, könüllük buluşunu ümit kılıdı.
1: Rüyüz 74 Hatta Sənət Radyosu. Qadimkilədə Duanwu bayramı otdur yaz məzgillərigə toğru gəlir. Gündüz ən uzun boludu degen gəp var. Bu məzgildə işik sırtığa əmən otları esilib, qazandakı zonzunun hedi ətrafına bir alıdı. Bu kündüz en uzun, keçe en kıskı bolduğa mezgilde 107.4 Qatnay Sənət Radiosu hemaylanın gül giyahladek akıtıp yukarı örüleydiğen ruhi alet bilen kelgüsüge yüzünüşünü ümit kılıdı. Duanwu bayramı da hemaylanın turmuşu hatırcamlıkke tınıç amallıkta olsun.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerin çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: yana qovda xaritasidagi o'zgarish bo'lgan yo'l bilaklar qarsaq long tong yo'li ham shu Xuyjan o'tir yo'lidan Xuyjan o'tir yo'li shimoldan janubga avtomobillar ko'prakligin oloyda to'silish yo'qgan. Yana qarsaq qarmay g'arib yo'li qo'shimcha yo'li ham shu Charbag yo'lidan Shibilog'icha bo'lgan orliq g'aribdan sharqqa avtomobillar ko'prakligin oloyda to'silish yo'q. Xuyjan dado ya'ni Suju sharq yo'lidan Qashqar sharq yo'lg'ichi bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak lekin oloyda to'silish yo'q. Abudu degan akamiz yo'lovchori Jongsan yo'llari ravonkan deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa yana bir do'stimiz ham Minghua ko'chasi Sharqdan g'aribga avtomobillar ko'p to'silishi bor deydi, ha? Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Nur degan do'stimizningki ovozli quvchori yetib kelibdi, anglaylik. Nur. Nur.
1: Sayfiyona aldi qo'shiyoni istirovanga yig'ib qizi.
0: Bo'ldi, rahmat. Do'stlar, ilonlab qaytib kelamiz, ha?
2: Oliy maktab imtihoni qatnashib arzu to'ldirishda qiynalayotgan o'quvchilar xushxabar. Urumchi futuq ma'rifatiga tajribalik mas'uliyatchan kasbiy o'qituvchilar va taklifli kasbiy o'qituvchilar sizning arzu to'ldirishingizga yordam berdi. Mulozimat Naqmaydon va To'rda ilib berildi. Kasbiy o'qituvchilarning yordamida ko'nglingizdagidek oliy maktab va kasb tanlashingizni qarshi olamiz. Telefon 0991 289 1000 289 1000. Xeyka ishimligining 2026-yillik ko'k qutuliq yangi mahsuloti bozorga selindi. Qutunun eğzini assığınızda mukafatlıq faaliyyatı katnış alaysız. Brazliyidin keltürülgən qualana qoşulgan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat kiçə royunuz urğub durudu.
3: 6-cı ayının 19-cı günü, yəni Dehqanlar kalendarı boyunca 5-cı ayının 5-cı günü dövlətimizdən ən-ənvi bayrami Dwenwu bayrami. Bu bayramda rəngdar lint çigiş, əmən esiş, xuşbıraq bolaq elib yürüş, zon ziyiş, lon qolva qaydaş qatarlıq Dwenwu bayramıqa xas örüb adət pahaliyyətləri ütküz olıdı. Junhua münəvər ən-ənvi mədəndiyyətənə əviç aldırıb, Dwenwu bayramını tinş, asayiş ütküz əyli.
4: Öydün keçkib çıqqınınızga işçiniz tıtıp bolu atamdı. 174 qatnash sanat radiosi sizga shuni eskertdiki, har qanday ahvolda avtomobilni ostaylang. Oldidagi avtomobil bilan belgilik orliq saqlang. Ro'yo holatingizni tanishing. Esingizda bo'lsin, 174 har vaqt sizga hamroh.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar azdı bize Emrah.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Emrah programımız.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya gürüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
5: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un ya gürüşlerini itibat kınanlarının delilken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkçıları bilen mezgıp yapakamsız.
6: Bu programını Okyanus şirketi alaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalınış adetini yitildireyli.
2: Yollarınızda biz hamra programlısı. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Yollarınızda biz hamra. Biz
7: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
2: Yollarınızda biz hamra programımızı başlandı. Kadirli kanlı için alındı. Radyo Çasutanlı'nı 107.4 doğrulup programımızı radyonun dağılışı olanı karşılığımız. Hem de doyum bilen şüphin harımız biraz aldıraş. Bizden reyasetçilerimiz Oçur Can Kızır, Zöhre Kerem Katarlıkla, Olcuda, Bedinur İğiz başlıkan balatörüyüzde. Bevast göstervadı da. Doyunumuz kirep, şüphen harımız kirep, bevas gözçümüzde mi kollap, pulatlap, koyuşanlan ümit kılımız, golcudiki dostlar. Mene programımız başlangıç maşı demlerde, programımız arkalık sığa, anlıkçılarımızın evetken en yeni yolu uçurlarını yetkizimiz. Katnaş kılakıda uçur meslehetlerden del vakti dostlarına haberde kılımız, yol yürü sepranlarda, tostup kalan yol beleklerde, köylülerini avundurup, sizlerge şatlık ve hoşallıklarını belgislaş için mu tırışçallık köstümüz. Eğer katnaşka alakadar bir şanlığa kitabatkan meseleler olsa, bizden sorsanla buludu sualanlığa imkaniyetinin birçe cevap verişke, kanaatlerlik cevap verişke tırışçallık köstümüz. Ben Nurluk Baş Riyaset Çonlanmen, Mevlut İbrahim, rahmet. Bugün yol yürüşek alamdu amamdu alıdu alıdu abdugini. Alıdu alıdu. Ablat kutan mevlüt kamışken ya bu dep. Yaman bir kursunu gitmişiz ha. Köyünüz yok mu te? Anlığınız yok mu te ya?

0: Mana bilan chopishchiroq bo'lgan Abdu. Voy voy voy, kim o bu, kim o? Deb men Mavlud Ibrohim. Nissan 400 tokundan oldida mashinalar intayin ko'p degan uchurni yollabsiz, rahmat. Mikroy, xush kelibsiz siz mojimo. Unda bo'lsa, anglovchilarimizning ovozli uchurlarini manglashni boshlab kelsak, Abdu Kerim. Voy, rahmat. Shomojonning oldidan Gongxoy ko'rik tarafga qarab manganni yo'lnishda mashina biroz ko'p, lekin to'slab qolish yo'q, deydi, rahmat. Qog'liqdan Anargul qizg'in qarshi olamiz. Oqmar va yit ullari orqali xamxemir do'kini ichayotgan Zokira sizni qizg'in qarshi olamiz. Tursinjon, siz mayoq o'tinga ner turingsiz. Mahmudjon. Rahmat. Nanxu yo'li ravon. Voy, voy, yengiliq qobu. Sizni bo'g'ilib ketdimikin desam deb. Ya ya yaq. O'shirjon bilan namdi Zokira. Mana vakaldan tuqqanlarni yo'qligach bo'lib ketdi. Tibigo. Avlatka, o'g'ilchaga kammadingizmi? Zokira acham bilan O'shirjon xanjinjida atgancha ichib o'tirdi deb. Tibigo. Siz xato ko'rib qopsiz, Tibigo. Ular degan tushda. Tosh o'choq aramgoyida atgancha ichibotgan Tibigo. Ular hozir Xarinjida emas, badiy nur ig'iz bo'shlig'an bo'la turingizda. Ko'zingiz uchun bilib uchirni beraman. Yo, g'uljida bevos ko'zsiz desa, hammasim siznimi ketgan o'xshay debdim deb. Ketgan bo'lsam, atdiganda yo'q ekranda chiqa bo'g'iydi ma'lumotlar. Shundaymi qoplan?
1: Aka, yoqtiraman sizni, yo'l qadiraman. Huzuringizdan chiqib o'tgan yo'llaringiz kelar.
0: Yo, rahmat, rahmat. Bugun o'zim yong'iz. Aka, aka, aka, aka bi davlanga. Tursinjon nimdab ner tug'dakman deb. Siz nere tursangiz, yaxshi rahmat deyman bugun juma Tursinjon.
2: Farma 70 g'ozidan yo'l qabriyan, yangi yo'l qizil chiroq sharifdan g'arib qaraman.
0: Yangi yo'l qizil chiroq, ha, bo'ldi. G'ojam Niyoz.
3: Mavlidga yaxshi muhammad ahvolingiz?
0: Yaxshi.
3: Dağlıq dön, tosuz ketti.
0: Bayam tıxır, avan turat tığa?
3: Tosuz can karahmanga yürüyüşte.
0: Bayam tıxma, şahsat iğiz başlıqan bala turistin kəkici bu qarlıqtı yollak gelir, avan da kılavatkan. Vay səvi rəhmət, cıvı yanının aldıları yollar avan deydi. Şihun şilu yolladı, maşın azıraq çıx deydi. Akvaldın qarğanda amdi, bugün dövamı bayramı da maşar işçi de aptın babılla biraz. Az oxşumam da anlıqçılar, ha? Öz halınıqını anla
3: baxın. Deyiz, yetkisi, bizden maşı, ömrək havanın yaşımam, bizden otur, dəyirli bozu, ölçür birisi.
0: Rəhmət.
3: Yəm ən yılları qoşu, çatın burla intayın kök, lakin pek bu qoşu işler yok, değil mi aşa?
0: Rəhmət, özəmnin iniləri, noposonun ama yütkəyman qobir kini. Qalbiyyət öyle, cənabdın şımalıqı

Qosilib ketdi dedi ismini oqiyamaydigan bir dostimiz. Aziz, aziz jon Korlini anglatibdi-da. Korlining xalq sharq yo'llari qo'shilishdi, yo'llari va mashinalar ko'p to'silish yo'q deb. Biz Tursinjonning nimdab ner tug'dek medigan uchoriq ko'zim tusilib kulgim ketib barimda. Ner turon, ner turon siz, ner axtiron. Tava shimol yo'llarida shuyining oldida mashina ko'p to'silish pa, uchorni to'g'ri beraolmaydi. Kim xato berdi, nor? Dağ aş xatabaga adam bilan bir deysa ya. Oq suvdi yomg'ir yig'ib yo'llar duchadaydi-mi oq suvdi yomg'ir vaqti bugun. Avaray ma'lumoti qarsak qayaqa yomg'ir bo'ladi deganda Oltoy yomg'ir bo'l. G'uljida havo bulutli bo'lib azroq yomg'ir yog'adi ekan. G'uljida yomg'ir bo'l ekan. Oq suvda havo bulutli bo'lib azroq yomg'ir yog'adi ekan. Otishdi yomg'ir yog'adi ekan. Qashqadaryoda yomg'ir yog'adi ekan. Xotanda azroq yomg'ir yig'ib keyin qattiq yomg'ir qo'zg'irdi ekan. Juma Xotandagi do'stlar, go'sh kirdanglarni ner qo'yib qo'yib, qosh tashlaganlarni ochib qo'ysanglar, talog'i pokiz yub qo'ydi maqam ha. Go'sh kirdi kavoblarni, ana ekan qo'ylarni qotong'i solib yutaylik, bo'lmasa suluq chiqib qoldi, kavob pishmoq yomon tasolab qoldi. Xotandimi qattiq yomg'ir bo'lgan mana. Urumchining shukrlik avaray ma'lumoti qaraylar, Urumchida yomg'ir yog'mag'il xeli bo'ldi, yog'maydiganda qildi. Bugün kecen aytkunizgacha Urumchida hava ochiq ba'zida bulutli, temperatura 22'den 34 Celsiya gradusgacha. 6-janing 20-chi kuni kechadan 21-chi kuni kunduzgacha hava ochiq ba'zida bulutli, temperatura 23'den 35 Celsiya gradusgacha. Ayatta temperatura texim yuqori bo'g'idek anglovchilar. 6-janing 21-chi kuni kechadan 22-chi kuni kunduzgacha hava bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 25'den 32 Celsiya gradusgacha bo'ladi. Bugün hem de Dövbe Bayramı'lık demeliş gerçi cümle günü bozum ha. Dövbe Bayramı'lık mübarek olsun. Kadimkilerde Dövbe Bayramı otur yaz mezgillerine doğru gelir. Kündüz en uzun boludu diyen yapma. Bu mezgilde şık sırtığa hemen otları esilip kazandaki zonzunun hedi etrafına bir alıdı. Bu kündüz en uzun, kece en kısa bulduğun mezgilde 174 katnaş sanat radyosu hemaylanın gül giyahladık akıtıp yukarı örüleydiğin ruhi alet bilen kelgüsüge yüzünüşünü ümit kılıdı. Dönvü bayramı da hemaylanın turmuşu hatırcamlıkke tınıç amallı kıt olsun.

0: Anglavatqınınla yollarınızdı biz hamra programmisi.
1: Rahmat, dömü bayramlıq dömeliş məzgildə anlıqçılarımızmı radio çastı otısını 107'de de tötük toğırlap programımızdan anlav etip de nem üçün? Qandaq bildiniz? Dəb sorab kılışağınız onkinə. Mani kelevatqan fıçırlarını es kılışqı boladı. Abudu, Cula Soğudu Sarayının aldığını maşırlar köpürek. Ma fıçırladın önümlük paydınlayla. Ayeti tez davet hemen. Altın kümüş yolu, xalqara çambaza qarab manga yoldun maşırlar cıq dedi Josa Ar. Güli, Şenhuanello yolu güzel kaçtış mehmanxanısından aldığını maşini köp deydi. Gülkemer deydiler ki, Abdunum Raylıq Mozi aldığı maşırlar bir kadar köp. Buhalçam deydiler ki, Davan Beylo koş yolunuştun maşini köp tosluş ba deydi. Davutcan deydi, Mahmut'a çişinizde tatkızıp geldiniz mi deydi. Mahmut akınız çişin tatkız mı deydi. Çişin tatkısa meyye sözde bulamaydı. Azraq davalı tip gelgen iş var Mahmut akınızdan. Şunu cıkken kızmanla Mahmut akınla ne? Eli çağırıp gitip gitip kalsa. Kit kalıdı o akınla. Akınla ne? İşi mutula, çüye mutula. Davalı tıdığan çişi mutula. Çiğimi tola. Sonra Mahmut Akanlan'ı bək hapqın may. Fıçırlarını berişanlarını ümit kılımız. Erişat, Erişat. Gülcün yol xəvri akıq. Konu kazanç payistorundan aldı tostışpa. Deydi buldu. Ninja nopusumuz ötkəyimiz demək. Hizmetimiz ötkəyip koysanız. Hizmet taşıb işlesek. Yaman çoğun işma bala o. Ondaq. Kolumuzun hizmettaşıp işledik, ekil ettik bir gün yalnız işliğe vakitada. Öz halını ayakka, nincanı, mayakka, kaplanla, vudulumuzga otağız kıp işledik de. Beşinci körüktün üçün doktorhan tarap karapmanga kızılcırahtın maşallah köp, depto kurbancan rahmet.

0: Yol uçurdun başka kallımız kegen geplerini dep sal dikenmez Mevlüt İbrahim. Siz gidemeyi kim gideyimiz dep. Denla denla. Muhabık gepler olsa el akılımız. Bu mayıp kaç özümüz okup özümüz bilimiz. Özümüz his kılımız. Özümüz tahıl kılımız digendek. Ma abi de cula sol sarayını aldı. Maşallah köp devat etti. Uçup git bulak beş uçurları da. Bulak beş yolları da maşallah köp tosuş ba. Dedi aldırım. Ay min eğitim sizde ya. Öz halının uçuyor ya.
1: Dağlılık, dağlılıkını kılığı da akşaya yanımış lan. En başlıkın. Toğuz'tan karabına kılınmış. Alhamdülillah. İntihayın köp karşı ilişi. Ravan.
0: Bulda.
1: Yok tepkes etmeye de kalsın. Kalbimiz gibi. Nengi bir isil hakkımız ha.
0: Ey rahmet rahmet. Ya Nur Mehmet Çengel kılın.
2: Mahmut ki ahlakım ya Allah'ın yolu soruyor. Büyücün yolları koşuyorum karabatına.
0: Büyücün yolları açasın. Bek tosluk gettik. Vay can vay edige yolları yokken ha. Danlık döndün ançımı çıkakşap kılgan diye sapkanmıganlar. Çangçın yolu. Çangçın şimal yolu. Cimbi cönda. Cimbi cönda yolu. Yollar havandaydı ha.
1: Dağılık, dağılık.
0: Makul yani değerlerim sizi.
1: Barajda tırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtır
0: Makul rahmat. 2026-yılda 6. ayının 15. gününden 6. ayının 21. günüce memleket boyunca 36. kıtımlık energiya tejash teşvikatı yapıldı.
3: Bu kıtımki energiya tejash teşvikatı yapıldığının başlayımısı, energiya tejashının yeni başlanış noktası da yeşillikini kelgüsüge yüzden duraylıydın ibaret.
0: Avtonom rayonluk Taraqqiyat ve İslahat Komiteti energiya tejash derecesini östürüş ve özgerişini ilgari sürüp, hoş karbonluk yeşil taraqqiyat yolu da kat'i tevrenmeyi meniş gerekliğini teşebbüs kıldı. Hoş kaderlik anlıkçılar. Yollarınızda biz emre programımızda devamlaştırıp atımız. Programımızda başını ahire yaktırıp anlıkçılar. Programımızda kızgınlık bilen katmışıp biz bilen ortaklaşkaçlar. Bugün hem de devamı bayramlık demeliş anlıkçılar. Biz de üydeydi ne gibi asam bula de boylap gelişenler mümkün. Seyli sayet çıkmadanla sırtlağa çıksanla sık hem de sel aptapninki sel küçük acizle avatkan vakti da mavu şinvallı baza trep götü ona şinvallı baza trep götü okyanus maksus yetiştikini ver ona okyanus maksus yetiştikini verip özellikle turmuşuğa salametliğe gereklik maksulatlarını ipkin ona endi bazı nurgullarımız oylayımız şu manda manda manda işlerini kısam bulat edip bazı şu işlerini unut getimiz. Endi şu işlerini birbirle vaktimiz yetkendik kılıdığanga ne mi gerek dese bunun çokun bir hatir gerek. Yakımıza küçük bir parça bağakçıge kınmakçı bu kaçtıranlarını yazıp koyunlar. Bazı biz aslında oylayımız bu demasam anda aşkal attım, manda aşkal attım da. Lekin demaga vaktimizde kalılığımız kop koruk. Şuna mesela neçe vaktim bu yan programımızı anlatmış okyanus maksulatlarının dükkanı verip bir ipkileydi güçler bosa maksulatlarını unutup gittin la. Hazırının özünde muşi gibimiz anlatma. Hey doğru okyanus çıkın aç. Şenvallı bazardaki dükkanı verip özem kereklik, ballarım kereklik, çoğunluğa kereklik bir maksulatlarını ipkileydi de güçler bosa. Şenvallı bazar basanla buludu. Fakat oranı tapamışsanla 280-96-98. Bunun telefon kısanla buluduk programımızı okyanus şirketi alayı talep kılalım. Şimdi yeni birisi, şimdi üyümüzde mesela un kaltılarda unla, gürüşler lıht olsa bu bir bekhaterlik duygusu buludu. Şimdi bu ancak mıcı un salıdığın sandıklarımızga, gürüş kaçılaydığın sandıklarımızga dikkat kılaylı, dikkat kılaylı, bek tarak şükretmişsin. Çoğunlarımız mı deydiğin? Onun kaltağının teki görünüp kalmışsın, gürüz saklaydığın sandık onun teki görünüp kalmışsın de. Bu bir aktif energiyelik paranla. Şimdi Akmervayt onun yağ gürüz açıksız olur yakıştallaşçı mı? Belki oylamıgan bir işlerin iş kişinin insanlığa sebep koyan buluşu mümkün. Eğer şunda hukuk kalsa, beri bazırkı vaktanla da vakitin için tutup işlerini kılıyor lan acı mı?

0: Gamu bayramıdaki ümitle, şiki isilgan bir deste hemen bir kışkı çigirgen renglik yipkı mücassemlendi.
1: Dönbu bayramıdaki yakşı tilekle mezilik cem buluş tamıqı. Şundakla Çin kalıptın urgup çıkan amallık tilekleri de ihbadılınıdı. Meyli siz özünüz avtomobil heydep sayyat kılın, ya ki öyge kaytıp ailenizdikiler bilen cem bulun. 174 katına sennet radyosu küllerinizden teni caman, hemmişlerinizden arzu yanızdikidek umuşluk buluşunu ümit kılıdı.
0: 174 Katnaş Sanat Radyosu. Dikkatli adı bulavatkını yollarınızda biz hamra programımızı. Hoş dostlarım, fışarı olarak karaylı. Şerali'nin fışarı en yeni itip yaptı. Vuşin Beylo, Ravan, Ustaz Riyasetçinin gep sözleri uğurluktur. Çokun mayna kılormuz, deydi. Şimfo, rahmet, rahmet, cümo, rahmet, hem de uçurlarınız ne okuyamadım, lakin rahmet degen muşu minnettarlık sözü arkalık rahmetimle bildirme. Danlık döndü, maşini intayın köp dedi kurban canına. Bayamlı özhalla, nurla şu yol böyle gitti de. Badam taksimuş, her bir program başlansa ahval sorumsam, könlüm yerim bap kaldı. Kayda havalınız mı oldu takka? Lan begim görünmeydi o. Ben... Bugün ki kemmeydi kenti. Sıla beni sorup ketmesin de. Mevlucu. Bugün beni böyle yiyip geldi. Kanda geplarınla bosa. Bugün bana desenle buludu. İsem kamının bugün işi var. Şuna o kilenmedi. Cuma. Ama badam taksiye. Beni oylığınızga iki köp rahmet. Mamo ya yaxşı turuvatım ha. Ama bu şimdilik diyeceğim ama ben onu çoğu ben karab turuvasa mesela o da kalım ki ha. Hoş, ondan sonra dostlarım fışırları karsak Long Chuan koçisi Altın Bulak yönlüsü maşallah köp karşılığını yaravan dedi Arrafat'nın fışırı selcikler kütü Mina'nı gına anlattıraydı. Mina avazınız çıkmadı o, avazınız kina.
2: Yaşımı varlık.
0: Hem de çıktı.
2: Veriyol anlıkçı dostlara ben Mina kılsın, okey salam.
0: Rahmet.
2: Dazır önünüzü kırıp mangan tut, sen şunu bir çatırı denge.
0: Nege?
2: Daz kevap yigili, gili lokanadın mangduk.
0: Kevap yigili?
2: Hıla uçmudu.
0: Kayaga?
2: Şimdi bir dağız dağınla.
0: Oğlan'a hat izledin ama tas üşenimdim, gaz kevap yedim, yemdik dediniz mi, şirin gö dediniz mi? Bir hat arkalık fışır yolluydun hani ki anlığı sırımızız, deperdi sizge mina kız. Arafat balo.
3: Evet ya yaşımı. Mavo şişki tretti. Makaş donlu anandaki donjerli otretlerde. Mavo honerli otretlerde. Malıkı münadığa moto varken. Aşınır kırayından çıkesin. Mağmaydı gelince o moto. Ta yolmuş kazıran görüntünün astığımı soğuk koyduken bu hakla. Ne de işte o mağmuşlar soğuk koyduken. Boğaz mıkın bir soğuk koyduğa yiyek. Apırıp soğuk koyduğa.

0: Kamerla görüştüm ki dedim yolunu hiç bu koyak bir şey katmaz ki bekleyip bir şey tuttu.
1: Buldu.
0: Şirketlerden mümkün biz ölçümlük yer apağım takmağın onunla çatır toksuz koysak en oldu ki. Kayıt oğlu oldu ki bu ürünsüz onda annesini olsun mudur önce. Nişan bir dekta kısam mı geldi?
1: Katnaşını kolaylaştırıp hepsini anında. Özü kolaylık kılıp asa bulamdı. Kanda kısak oldu ki tam. Öz halı ya.
2: Enen şirket el cevap, ılık cevap, katarlıkla ilgili mangan enen şirketler yolla açık mıdır, takak mıdır, tutsak mıdır dedik ha.
1: Ya, ondan sonra anlıkan dikin cevap vermem size ay. enen şu bası yolla. Revan, hatırca mansınız buldu. Anlık uçularımız ama fıçırlarına karsak mı hazır? Şehir içiydi, belki mi yığır tosup gitken yol bilekleri yok ki. Şimdi ama cevlağın.
2: Oğlum bir gel kandaya vardır yaşına beya durma.
1: Bela.
2: Bütünün kocadın lazımmış. Menku çiçeği kızı. Menku tepki kızı sırasında maçı yamanca sürat yavaşsa.
1: Ama bu oldu ca ulan. Mema gakın mıkça. Uf çorlanı be. Mema idam katın zamas mı ca ulan. Şida ca körükte maçını bekçik sesim ol karap mangayın işte. Mekrayım şu yol böyle gidiyor. Danlıktan da katnaş intayın köp. Kurbancan tırp sizde dağınlıktan da ya. Benim ısmanlarımın nurgun özgertken tanla. Ha valla hem de memuri İbrahim kuçuptu memana. Rabiyem hanımın ki. Üç ora karsak. Salam 107 de ütep. Salam 107 de töt. Demek ki memuri İbrahim hoş geldiniz. Ben Mevlüt İbrahim de mesle valla. programımız başlandı hazır başında. 23 minit oldu. Yaktırıp anlatıpsız Rabia ben Mevlüt İbrahim kıram. Belki ben de hata ketken buluşum mümkün deyip bugün kapanmayı baptı. Bir sanlı Mahmut Kadı sanlı, bir sanlı Memur İbrahim de sanlı. Nimdisek bula. İsa makam çıkıp bulanmaydık deyip. Bugün ben yok dedim ki. Vay vay vay vay. Yok adamını sonra verdikken de ben yok. Abdurrahman.
2: Şehitçi nerede tutulmaydı Mevlüt Şah Müsür. Bankı körük yığızın iştahsılı. Lıktı demiş. Bankı körükün lıktı da iştahsılı. Dünyası bekliyse. Anandaki Müsür bankı körükün altı. Bankı körükün çıkış yığızları. Yaman tutsak maşını bekse.
1: Maşında demişse demeyizle kemez mi? Kan ravan yolunun şorunu verildi. Mevlüt dayı, Zühre aynı kolcuğu mangız etip, yalğız kapsız de, bop da, biz sizge emra sakam deyip, rahmet rahmet, anlıksırımız bak o bana. Tiyanşar aylı katına sakşı çoğun tırt aldırık yollarda, altın kümüşeli kırıp mangayın üstte, maşini bek köp dedi bana, ha? Tevup yedi panızı, yakışı mı Mevlüt dayı, bugün kolcuğu bağımın ağızım de, bağımıdım, bağımayma, bağımıdım, ha? Bayat ya, jigirmanla sorduğunla. Bırmayma, kandak, bırmayma. Çak çak, şarayt doğru kemmi deyemdi. Zekra ile noşturacağım boğandı kim oldu o. Hoş, onda olsam avu. Azırık ilan anlaylı.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Donatkudun emdal diyem, sel tozup çıkine.
3: Dada da emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Hey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
5: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bayı berket onu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
3: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avaçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus linyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
6: Brüyüz 7.4 Katna Sanat Radyosu her vakit sizge hemra bulup gelmekte. Her kıtımlık yol uçurlarımız sizge hemra bulup şehir koçularını kesip ötmekte. Her kıtımlık ıllık behraman buluşla kaynaktırmıştaki güzel minutlağı sınıp gelmekte. Dönvü bayramıda hem meylanın kalbinin güzellik tolup aktıp algı ilgirlişini ümit kılımız.

0: Akrep bir gün cemalamızı köyden olmaydı o.
1: Nima?
0: Akrep bir gün cemalamızı köyden olmaydı o.
1: Damağınız köyden olmaydı mı? İşler olsam damağın mı kanda köyden oldu? Yankı yolu ravankan Şirali'nin uçuru. Sabi, şıkkıda bakanmış programını alsam keyfiyatımı hile yakışıp kaldı cuma hakkı adep. Ya demisi mi doğru bir basak silahı karalım. Ne mi kıldı sanla şunu kıp bir basak? Silahının kötürülme keyfiyatına kimden kötürüldü de? Sabi. Biz hal.
2: Uçurma egen ya, yine otuzluğu fıkçak kolduk hakem. Müşşak oya da otarsak balın kanda bakıp ne?
1: Şu an basma, ne mi diye akıllık balı? Can kıyıyorlar ama ki. Yakşı mı mevlet inim dedi. Yakşı ya, özümden aksi Abdurrahman kı. Cimket tanılama, fıçuralar onunla cık cık yasalardı bunu. Arafat'ın fıçuru, Yenşehir aynı, Van Çönü'yle, Huatiyan Şavçü'den, Leuşen yolu çıkıdığan koça, kündü keşte. Mış yaymışla otturgu çıkıp, ne satıdı o, alıdık alam yolunu otturup, maşını katliye mağanmaydıydı, bolu da inkas kılaydı. Şu yaymışla yolunu otturgu tatkandıkken, alıdık alam şu otturgu yürüp alıdı, yolunu o beşi oturup, ne sanırım ayak ekilerdi gülü olmaydı. Hem şu yayımcılığının şiddet kıldı Arafat ya.

0: Qadirlik anglovchilar, mana programmamiz qaytib keldik. Mana naqshni qo'yib, qarsam anglovchilarimiz yaxshi naqshlarni anglamadik aka degan fikrlarni topshirib oldik. Shu fikrlarni yo'llab tur. Shuning bilan bu naqshni to'xtatmaylik, biroqli qo'yitay dedim. O'zirlanganlar bo'lishinglar mumkin. O'zirlandinglarmi? Bir o'zirlandik, bir davitonlar cho'q qo'shib ketay. O'z qal. Qayerda?
1: Men oldim qurilish qilayotganda qo'yardim. Shundan keldi, ketib qarab menga yinishda. Abdulla intayin ko'p may yo'lni qo'llaydigan o'ylishtiroq sallanglar.
0: A yo'lga baka
1: kiribsiz.
0: A yo'lga baka kiribsiz. Tuniga maloyda askar to'qatna saqchilarimizdanmi, askar ishlarinda bitdi, ha? Ay baka kiribsiz, bo'pti. Abdiriyam.
2: 174 hojida yo'l xavri. Qardonimni xayringa, jamiyat turlikka shundoq boylik kamsarlov yo'lini qarab mavdim, yo'llar ishlayapti.
0: Xayringa qarab manga yo'lni ishladi. Yo'llar to'silmagan bo'lsa yaxshi bo'pti. Aka, savol, qandoq mushuk kecha va kunduz uxlamaydi? Qandoq mushuk kecha va kunduz uxlamaydi? Nerdan oldingiz bu savolni? Mushukka buloq. Rasmdagi mushuk. Meshikning modeli qatorliq bir qancha javoblarni beramiz. Bu javoblarning qaysi to'g'ri bo'lsa, shuni o'zingiz tanlab to'g'ri deb qabul qilasiz. Musobaqalardan bir ta'lim bersangiz deb, qaysi komandalar o'ynaydi ekan, bugun toz diqqat qilib ketmabman men. Shu qaysi komandalarning kim deb birgan ekan, ta'lim beray.
3: Tor suratingizning texmi tez bo'lishini sinab baqingiz bormi? Undaqda 5G eyni ishlatib beqing. Tushirish surati tez. Bevosita ko'rsatishda o'yin o'ynashda qiynalmaydi. VR texmi aniq ko'riladi.
4: Shinjang telegrafining ko'p xil yurishlik mulozimati va darajasi oshirilgan xos bo'xtisini oshqursangiz, 4 cho'ng huquq manfaatdan bahrlana olasiz. Bu mulozimatni Shinjang telegraf shirkatining APP-sidan yoki 10 mingga telefon qilib bejirsangiz bo'ladi.
5: Köşmə xəbərləşinin kəng bəlvaqlıq toru yaxşı. Öyünüzgə 1000 megabaytlıq kəng bəlvaqlıq toru ulap beridin. Öyünüzdən hər qandaq yerdə siqnal toluq. Köp üskünni tən ulusunuzmu tor siqnali üzülüb qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıb tartıb beridin. Orunutuş, remot quldurışdın qəm qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğ tor, çoğ itibar. Təfsilatını 10086-ı telefon qılıb sürüşdürün.
6: Oliy maktab imtihoni qatnashib arzu to'ldirishda qiynalayotgan o'quvchilar xush xabar. Urumchi futuq ma'rifatiga tajribali mas'uliyatchan kasbiy o'qituvchilar va taklifli kasbiy o'qituvchilar sizning arzu to'ldirishingizga yordam berdi. Mulozimat naqmaydan va to'rda elib beriladi. Kasbiy o'qituvchilarning yordamida ko'nglingizdagidek oliy maktab va kasb tanlashingizni qarshi olamiz. Telefon 0991 289 1000 289 1000.
7: Anglobatqiningizlar 174 qatnash san'at radiosidan bevosita anglatilayotgan Yollarınızda biz Emrah programımızı. Yollarınızda biz Emrah programımızı.
0: Kadirlik anlıkçılığa yollarınızda biz Emrah programımız ne dağılmıştır vatımız he? Bugünkü müsabıklı yakışı apsız koymana şirali doğru apsız de Amerikalı Adalya'nın şu Amerika fıtıdı diginiz doğru baptı. Su gülen bilen Mologo'ninki, Mologo ufdun deb siz aybola tan chiqib qolamiki? Tangda tan chiqib qolamiki? Fransiya bilan qayaninki

0: Müsabıqsi matazı inak köyümüde mi? Tuvarçı ile Uruguay, Uruguay'nın ıftıda. Siz tanlaşıp kaldı edepsiz. Uruguay'nın az diyen de tötte bir o kalamı ki. Tötte bir, ya üçte bir. Birini Uralı saatiki, bombay kıp kası üçte nöl ya ki tötte nöl buluşu mümkün. Fransa'ya bulama yanı bir yanı gıdaz göremeye kaldım. Amerika ile Avdalya'da Amerika'nın ki komandası. Mulugu ile ma Sugula aşkısının ki de menemci bir de bir işkidişki bop kalami ki de oyla vatim hem de kağının özü anla tahlil asasen ilanlacı mı? Bayam ki kanda müşk hiç gün sıkılmaydı. Tahtı müşke, tahtı müşke. Valla dek koydu bana. Bana dek koydu bir kısım valla cuma. Tahtı meşk kılmaydı da.
1: Abi Cenab Yıldırdım şu Dankör'le aldı Ravanken kaç taraf maçıyla bekle tutuyla şıkkınla da Cenab Yıldırdım.
0: Buldu Abdullah Süleyman. Nimde mınlık nakşı bir şıkkı kaç huzurlanıp anladı aktaydı rahmet Abdullah Süleyman. Ya Mevlut'ka mı Adılcan'ı nim buldu deyemem de. Kündü tohtuma bir nesi yedi de. Siz kündü tohtuma bir nesi yiyememseyiz. Şu bak basın bir nesi yiyememseyiz. O demin jikisini keltiriyor. Onu köygele val oldu ki arkadan kozak açıp aran turgandı köyre kalmıyız. Biz onun üstteki başka ülke şehirlerde de bu cübo de biz okşaş biz başka ülke şehirlerde tuğalanı oyla kozulmam da de. Daha sonra telefonunuza ekrana burada zipten üstüge. Karı sırdı sırlıydan. Cübo tüge aktıranın kendi soyap eli basanız olayım ki. Şibiyle terapiler avan dedi. Cuma. Abdullah Hoten.
1: Bu çok başarılan ya. Sen bana oğlan 700 koy kılışı oldu ya. En kıtası, en kıtası.
0: Ya boptu, yakış boptu. O mu tala gibi bağlık, Abdurrahim.
1: O da yok abi. Aydırın yolu. Daha sonra yolu yazdım. Aydırın şifre kaldı başını köpürek ama da
0: sınışı. Makul rahmet. Ha, şimfo.
2: 15 minut mu yakış? Biz mi tırnayıp tırnayalım?
0: Kayada?
2: Ona kalır altını.
0: Kayada tıngaz?
2: Sina çadır.
0: Kayada?
2: Sisi
0: mol şüphe konuşanım. Sisi molunun aldı tuttuğu zey atırapta ya. Oy co. Brazilya bile ayti mi ama çıkmayı kaptamaz mı? Keyni keyni. Brazilya hafta da Brazilya hafta da. Brazilya hafta da Brazilya hafta da. Siz kançada kançada aldın, aldınız ki. Üçtü nöl, tüttü nöl fıtı kitem ki. Başlap 6 min tokandılar Brazilya tarap topuruşku başlaydı da tasavvur kısanla balıdı. Şibiyle tarapla yollar avanka diye avuşturun tapşırıp aldı. Kaplan.
3: Ben öz gözümden gördüm hazır. Ben öz gözümden gördüm faydalı kalkmıştım mı?
0: Ne mi ne?
3: Ben öz gözümden gördüm hazır.
0: Ucu kaplan mam benim arcerim mesele var mı? Ya sizin avazınız bağansırı bomluşup. Boğduyukanız yoğunap. Kaniyinizde hırhırlaşıp gitiş var mı ya? Seher buldu da of. Vay can. Vay ay de uyak uyak çıkıp Cula restoranı yıkırt olsun şu adep. Şu siz batası vettiniz mi ki yaşanı? Cula restoranı. Şu sizle oturdunuz. 10 adam oturduk ayak hazır. Siz koşup 8 anla sizle 6 anla oturdunuz. Sizle 7 olduk değil mi ya? Şu anın içi löp pıdısı donuz tıka şu. Parvay dekli kırdınız da onun için parvay bu bedellerden diken sığlık dağ tıp tazı güp güp toz ısıp gitke baktır yukarı süret taşılandı o karsak vıl vıl vıl vıl vıl vıl vıl zıraktan bir aptap göründü o aptapla bir ısık yaşına o şiş jirok tikile gönde tesir verirse de bedden ağzın bir vıl vıl vıl vıl vıl vıl vıl ısıkla çıkıp duratkan dek. Kaklan.
3: Acaba ben o karnın karnına aldığı mesulatı az dağında muvacili bir otak olgaya bir otak olsa kapına sakçı zeriman izlisi.
0: Yakış yoktu. Evet. O demesi gerek. Ay yezip tutulu kalktıraydın konuşuldu. Abdullah Hüten Karsam, Cevlan, Oşurcan, Zöğre Kerem, Kitpar'da Ahmet Cayılır dedi. Doğru. Kitti de ulak olcu doğan diken. Açtım köremeden ağız.
1: Ben kön aldım koşuyu taktım bu lan dayın gözüküm pek kusur kayışlar yok mu hakka?
0: Makul makul makul tapşırıp aldık. Yani çoğun.

Qosulsa davam noktorda programımız hem de doyun şıpın horumuzda demir işgülleri tak atmayımız adette şimdi ama kaga vakti de şu radyodun alını sanla bolu da programımız ne hem de onundan başka doyun şıpın horumuzda hazır hoşuracağın kızır Zühre Kerem'le kulcudu bir vasıtı göz sıkılıp da kullap kuvvetle koygaysla bugün ulanın 3. kıtımlık bir vasıtı göz şey.

Çangçın işkince atıra sertem kara öğren kalı göçe gül kan saldırık yolları avan dedi. Aa şu nankho donlu dike orne ağınlı koçalarımız aşu sertem kara öğrenlik ya. Nankho donlu dike orne Çangçın ardı ya şu koçadacı mı? Şu davkanından basanla boladı. Abdomobil klubu paletimiz eslagi küşlük tavsiye kıldığınımız namı kulaktan kulak yetken pulağınızda cedhan esil Abdul Molli girin Abdulri. Tönek paleti bakan basanla böyle ömür Abdomobil anlağı Molli girin koyattık tepki tettanla.

0: yılda bir keladigan Duanwu bayramida aman esenlik tilekleri hemme yerine kaplap, Tianshan etkide zongziyida taraladı. Duanwu bayramida hemme jay güzel tüske kirdi. Bu mezgilde Tianshan'nın janubi ve şimalıda heyvetlik karlıq dağladın huzurlanıp, derya köllerini tamaşa kılıp, turmuşunun ılıqlıqını es kılın. Tağ deryala arsıda cismani ve ruhi cahitin yakşı aram ilip, hoşallıqı tulgan bayramda bəxtke erişin. 174 Katnay Sənət Radiosi Duanwu bayramıda köpçülüknan səpirinin tinş aman, könüllük buluşunu ümit kılıdı.
1: Bürüyüz 74 Katna Sənət Radiosi.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Abdumobilinizin içine ahlet haltısı koyup koyuşunu adet kılın. Abdumobil derisinin ahlet taşlaman. Medeni yolu cibolun.
4: Onla vatınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
5: Beijing vakti saat 20.
6: Tamak etkende Jungo tuzçılık ruhi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianshan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungo tuzçılık ruhi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
4: Kadirlik anlı uçulağa dekhtanladı bolu vatkını. Yollarınızda biz hamra programımızı. Programımızda da amlaştırı vatımız. Kaysi yol balıklardı ki tevatisler yollanınki umum akvalı kandarak bolu vatıdı. Kadirlik anlı uçulağa. Tamamlıktırdı kıymetlik yolukçur basanla boludu. Programımız ne Akmarvayt 10 zavutunu kullab gelip atkan istimancılığa minnettarlık bildiriş ve istimancıların sağlamlık için devamlıktırışı atkan Akmarvayt 10 zavutu alaydı. Talep kıldı ya. Öylerimizden Akmarvayt 10 ya görüş açık soluları üzülmügey. Hazırgıçı işiltip bakma galla. Uğurluluk kılıp işiltip bakma galla. Her kaysa Allah bazarları kırpaksanla ba. İşin bakanday 1 kirliliktin 25 kirlilik içi ba. 5 kirlilik ne akırıp olsun işiltip bakanla. Eydikilerinle bir bütün önerin çıkarıp bir ak mervayt ullurdu. Tamak etip baksın, un tamaklarını. Görüşlerde bolu, meyfendimle baksın. Ak mervaytın ki soğukatlık yağlarını. Donuş bilişler olanın uylarınla, apıranla. Kağan yağlarda, korumu korup yakınla. Cuma, onun da başka sağlam gızalınışını ve sağlam uzuklanışını tavsiye kılıp, hem şunun o maskeldiğe maksatlarını bazağı sağın. Okyanus şirketimi programımızın alayı talep kıldı. Bu işki oran rahmetimizi bildirimiz rahmet.

0: Onun kendin fıtırlanı yetkisek dostlarımız paydalan da özen alabilirsin o. Halık yıllar ravalışıptı dedim ana abdu. Cemil oldu Kadir Cemal sana bildik hazır. Öz hal ne dostluk kalandı?
1: Şimdi bu Cemil Bey'le akşam oğlu bu karbine var. Aşağıdım tartıdan tutulur. Güzel kaç kişi kırakman kaydırsa. Abdullah interneti kurup yiyecektik. Karışın izravan cümle.
0: Siz bugün tosıldık Allah yolladı kırat attınız ha. Danlık döndü tosaldınız. Üyeden çıkıp daven şimal yoldu tosaldınız. Emdi Şenhuan Allah'ı tosulup kapsız. Kadak sakula. Oblat Hoten taksi. Hoten şehrinin halk yolu ravan. Dege afşırın Allah'ı rahmet. Abdullah Hoten.
1: Hürün getirdi tök yolu tök. Beycan otur yolunu başına kur. Deşet
0: ravan. Eee buldu buldu. Rahmet ya. Mahmutcan Muşu. Musallasını bir trak bulanmay. Musallasını içit bulanmay Mahmutcan siz ya. Ay. Hoş Abdurim kam.
2: Hürriyet yetkili tüet oldu bir yol havre. Kaydırımda işinin çıkmaz nöye yolu yolu karak bağlı bir yolları var.
0: Baldı. Mavu, ten ho, bürküttüken dostumuz. Bel takayımda sizden ısmanızı koygandı, emmiz katlış bulamagandik yani. Anca manca. Hata atap koysa, kapanmay turandı. Ocunda kapanmadım. Mahmutka dedi kapanmadım. Mahmutka dedi kapanmadım. Mehmet kadı da kapan mıdım? Abab tuğla yok oğan dikinde. Hem de kapan Memori İbrahim dedi. Mağlup aka dedi. Mevcut aka dedi. Kaysı birisini kabul kılamam mı ki? Tan. Kapan mıdım koşun hazırlıkçı boğanlarlıkta. Hem misi ki nimde bir yazgamısı şundak atap tutamam de. Şu Öpürüstam'la yakışımı Bogdo Doktor Hans'ın üremçilik adresini bildik Allah'a deyip ben sana deyip şemşidi. Sımağın zatı etip kaldım. Ürümçideki Bogdo Doktorhanasının adresi hazır mı? Nim bağ o? Yöcüngey körük bağ o? Yöcüngey körükten karıştırıp da. On Nurahmet sonra kisellikler ambulatörüsünün karıştırıp da burun Hıpin tanıştık Doktorhanası mıydı? Hıpin yöğmeti. Şuraya da hazır. Yöcüngey doktor Yöcüngey körük edin kekendeki yolunun karıştırıp da. Bada ben tarafından keke baktığınızda acı mı? Bile aldınız mı?
1: Yol kere beri getirdik. Bak daha çok yeni alıyor mu koşulmuşları var.
0: Makul mu? Cavlan mı koşulmuştu? Ravan yolladı gitip orada. Yo sahar bulbul ya şıkılıp restoranladı. Yep işçi yep. Utrap. Eşerledi mi programımız anladı da. Bu kızgınlık yakışı ya.
1: Akama çantınlar dedim. Ben o canlı afası eşerler alın ki.
0: Çantın ardı yaman var lan kaptanla. Devir meydanının aldı keyni işki yan tostu şeye kırdı pşireli. Bayanlı teki bir anlık uçumuz. 15 mit oldu çıkan mı diyeyim davet etti ya. Koca zenden şavuşu koku çüşeye kızı maşin çıkken. Ey Mevlütka. Bu örüm çıkalıkıdan kapıp kaldı mı yağmur yok. Başka şeyler de hili yığıvatı da bu. Asman da bu asmanın bir şey yakısı kegen yağıda et. Ögüllük ketiki. Sel bir deyimiz ötkünce mi var bak ya vay vallahi teki emdi sıkıldığa vakit emdi geldi cuma ben teki rahmet bul aldım yanı bir kızım rahmet buldu şemsini aşağıda aşı dokmuş da siz mavu Donvaykan köyrekinin astıdan çıksanız asarak para alaysız bu musa o şu senşkanızın diyotu okulup davan tereptin kessiniz anda kilisiniz doğru ki kaldı. Mağol Donvaykan'ınki körük aslında Yöcüngey körük çıkıp da on kol taraf kayırılma Şinfolo taraf kayırmaksanız şu Mağol'dan asan para alaysınız. Cuma Cavlan Bay.
1: Ya Fidir Ayın Bay Çağçı Ardüge Sertem Sertem bir öğren Ögülü sıkıgan ne yaptı Taşıcı Ay Ama İbrahim daha kaldı Çağçı Ardüge
0: Yakşı
1: Gölge yatam diye bula Ögülüne Sertem'le görüşme
0: Yakşı bana Zaday pat pat içip durduğun neyse Sertem kır oran kalı göçü kır hansı Çünkü Şincan'daki en esil temli izleş pahaliyetimizde biz anlık uçularımızda temi esil, huzur beralaydıgan, başka tamakları mı telimizde titiydiğen Sertem Karoren Kaligüşü Ögür Hans'ın alayı tavsiye kılmaz. Optimobile Globo pahaliyetimizde anlık uçularımızda namı kulaktan kulak yetken pulumuzda ticaydıgan Optimum rayonumuzun cay cayları da seçiş uğurları ve vakalatçıları babı oğan Molly Grinaptalarını tavsiye kılmaz. Tünün kipaliyeti boğan bozanla hakikaten ayağa canlı attı Allah'a.

0: Kızıltağ çıkışı kız bektosu gitti. Kızıltağ çıkışı kız bektosu gitti. Daha bazadın toz çankara banka yolusu maşını kökken. Şuradan onunla devamlık gelsin. Ablacan.
1: Mahmut İbrahim yakşı mı?
0: Yakşı.
1: Ulaştıracağım bunu canım. Kolcuğu bırak aldım hanım ha.
0: Şundak. Hem de görüp sizde ablacan ha. Mukumlaştırdık dedim sorunuz mu?

0: Akış ataşılı şu gün takalgan ikin. Yeni bir kıtım ayta akış ataşılı'nın şimali bölgeden kirmekçi basanla kaydının aldın kili şacetsiz normal yol yürsanla boludu. Naçar avarayı yol oturuşup gittiş, katnaşkı çakkoş katırlık takabıl turgulu bombaydıgan amınla tüpeldin. Aldın kilişip koygan aptumabılla aldın kilişip koygan vakti yolu kiremise. Şu kündeki aldın kilişip koygan vaktin başka kalgan vakti aldın kilişken kirişe kızın kirisi boludu. Vaktini kendi sürüşüne altımas kılış, kayıtı aldın kilişiş acetsiz. Bir bütün gün katnaş kıçak koyu sebebinin yol yürüyüş şeraiti bulmuşsa, cevapkarlığı keçirim kılınan asasta aldın kilişiş emelden kaldırılıdı. Kaydıgı kılap kılan kıytım sanığı kırgızılmaydı. Naçar avarayı başka sebeple tüpeyildin, demek aldın kiliş bu vakti kiremi sanla, yani aldın kiliş acetsiz şu vakti kirsanla boludu demek ki. Çünüştük buldu mu anlık uçula.
1: Dönü bayramıda kişiler işçilerine emin esip, kuş bırak haltı takaydı. Yine zonzu yap, long şekillik kulvak musabıkısı ötküzüldü. Dönü bayram mezgilde abdumobulla köpüydü. Bu mezgilde bir xeter medeni abdumobul heydeşki dikkat kılın. 174 Katnaz Senet Radyosu Dönü bayramıda köpçilikke aman isenlik tileş bilen bile yollarının bir xeter ravan buluşunu ümit kılıdı.
0: Kadirli kanlıcılar, yollarınızda biz Emre programımızda anlaştırdığımız Kaşkadın adukat Mehmet Tursun efendimi yollap sizde bunu. Aldın kilişip yolları şakadaki belgelemelerini. Burada biz bayamamda anlıcılarımızın ayeti tepsili. Çünkü bedok demek bu aldın kiliş belgelemesini. Şincan Uyghur Abdü Nümraylıq Kungan Nazareti, Şincan Uyghur Abdü Nümraylıq Katnaş Transport Nazareti, Katarlıq Nurgulgan Orla Birleşip. Takatkanı. Hoş Abdurrahim Efendi.
2: 174 Adili yol karı. Cansu yolu. Aydın'ın yolu yıldızın ağzı. Paşın tıra kırıp mağdım yolu. Maşın köpüre kama dostu.
0: Buldu. Lüdavan körük asıdı maşını köp. Deydi kaplan. İnimiz. Abdük yerim yol başçı. Uçuran zemini körüp.
3: Ya yüze. Ben kuva kürtüsün. Ya yüze. Yanım şu. İkinci aylamı körük asıdı. Yenki yolu yıldızı. Koşuyun İsraban.
0: Buldu rahmet. Nevra kam salam etti de buldu nevra akınız gümü. Bizden salamla bolsun. Yaman çıraylık oturup jığılıp. Gızalınıp silerken siz nevra kınızı taşıp kıp çıkıp etken akışmam. Sıkırat atıma nevra kama azırak can bakmışsam mamayı de.
4: Sosar diyelikten bak şenşen dünyanın aldı. Meyren karapmanka yuvanız bekliyorsa gitti.
0: Makul amini gül. Mevlüt İbrahim abdan tutulum ha. Ben mi yaktırıp anla atım. Her vakitir hayırlık olsun. Salamet bozul de. Rahmet. Salamet bozula. Mağfirle esip git pardı ballahu. Pesil içimliklerini içip koyaylı.
5: Dada pesil soğukluk çeydin azırak içeycu.
1: Tonlat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
5: Dada emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı. Onu çeynek koyup kayıntıp içsizmek. Yenili soğukluk çay o.
1: Tallap içidiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi.
6: Avtomobil aydıganda xeyka ichib, ro'yingizni urg'utib, biroz deyadin keltirilgan guvolana qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.
7: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekli şirketinin yeni oyunu aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu tolduruşta kıyınlanan atkan okuğusla okuş haber. Örümçi ufuk mağarifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yerden verdi. Mulazimet, Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi tanışınızı karşılığımız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00.
8: Dönü bayramılık demeliş mezgilide bir aile kişileri birlikte sayı etki çıkkanda seferdeki hatır cemlik en yakşı bayramlık soğuk hat hesaplındı. 107.4 qatnasa

Şunun bilen programımızın ahırlaşış baskışı kadem koydu. Kaplan'ın uçarı karsak yette davan yollar avandaydı. Şimfo başına ahırı yaktırıp anladığınla Arzat Polusiz, sizgimi köptün köp rahmet, kalan ismi atalmıgan. Programımızın başına ahırı yaktırıp anlap, programımızın kızgıllık bile uçurbegen hemminle köptün köp rahmet edimiz. Yollarınla avan bolsun, işlerinle ilgir bolsun, anlaşılacı mı? Onda olsa, Radyo Çastı Tanla 107 de tötkü devamlıktır da doğrulaklık olsun. Hayır hoş, aman bu gayslar programı riyasetçisi Mevlut İbrahim. Evetçi Muharir Malik Hasan. Hayır hoş.

0: Yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çın saxlap 15-ci 5 yıldan cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış biyərimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping terilğu yerni qoğdaş xizmətigə yüksək əhmiyyət berib, terilğu yer dövlətnin aşlıq bexatərlikigə kapalatlıq qilishnin asasi dəb təkilidi. Şinjan, terilğu yer və məngülük asasi etizni qoğdaş qızıl sızıqını qattıq çın saxlap, bir qolda Şinjan boyca terilğu yerni qoğdaş çoğun sallıq məlumat aqıl supsi bərpa qılıb, bir qolda təvəllik yerni 5 dərəcə boyca torlaşdırıb nazarət qılış başquruş tüzümünü əməliyləşdirib, boşluqdan küzətiş, torda başquruş, nəq meydanda təkşürüşdən ibarət terilğu yerini strolluq qoğdaş yeni əndizisi şəkilləndirib, terilğu yer baylıqını hər tərəfləmə qoğdadı. Turpandiki terilğu yerlər bostallıq su mənbəsigə asasən tarqaq caylaşqan bolğaçqa nazarət qiliş, başquruş, qanun icra qilişda nuqta köp, liniya uzun, dairsi kən bolışdək real qiyinçilik məvcud idi. Şinjan boyunca dairleştirişteki tuncu türküm sınaq noktası bolgan turpan, şehir, rayon, nahiye, yezi bazar, kentin ibaret 4 derecelik dairige ayırıp, 8 mumu ölçem boyunca perviş kılıç birliki bekitip, bütün rayon boyunca bir kentte bir kıl belge tahtısı buluştek ölçemleşken aşkarlaş tüzümünü emeliyleştirip, terilgu yerini bir kod bilen başkuruştek rakamlik nazaret kılıç başkuruşunu Şinjan boyunca başlamcı bulup yolga koydu. Şehirdeki 198 parça terilgu yerini qoğdaş belge tahtısı kent ahalı komiteti de tiklendi. Dehqan ahalıları kodni savma qılıbla terilgu yerge ait belgelimge xilap meselelerini məlum qılalaydıgan boldi. Kent derecilik 99 daire başqurğucunun çarlap tekşürüş qetimi muqim bekitildi. Bunun bilen, etizda baykaş, yan telefonda məlum qiliş, derecige ayırıb bir tərəp qiliş, yep qalqılıq tüzəştək bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruş sistemisi şəkilləndi. Turpandiki kent derecilik dairləşdürüb başquruşqa məsul xadim Məvlan Himet muxbırğa mındaqdırı. Kentdiki 8 mumudun artıq terilğu yerini çarlap təkşürümən. Kündə bir aylınıb terilğu yerge buzğunçılıq qılğanlarını körsəm, yan telefonda sürətki tartıb, orını bəlgiləb yollasam, təbii baylıq tarmaqlardan adam kelib bir tərəp qıladı. Avtonom rayonluq təbii baylıq yerik planı tədqiqat orını bulut hesablaş GIS coğrafiyalik uçur sistemisi, süni həmrahta yıraqdın seziş texnikisi, Çoğun sallıq məlumat arqılıq ıqaqlandırış modeliğa tayinib bərpa qılğan Şinjan terilğu yerini qoğdaş çoğun sallıq məlumat supsi ilgirki yıllarda süni həmrahta yıraqdın seziş texnikisi arqılıq tartılğan sürət, yer türi təsviri, zimin yerik planı qatarlıq köpqıl sallıq məlumatını toplab birləşdirib, Şinjan boyca birliki gəlgən terilğu yer baylıqı tizimlikini turğuzub, Cənubi Şinjandiki bostallıq, terilğu yerlərdən Şimali Şinjandiki tutaş kətkən etizlik qıcı bolğan hər bir parça məngülük asasi etizinin uçurini arxıbqa toluq kürgüzdi. Xizmetçiler terilgu yerini qoğdaş çoğun sallıq məlumat supsa arqılıq Şinjandiki terilgu yer, məngülük asasi etiz türi, yer bölüki, ilgirki özgiriş sallıq məlumatlarının həmisini görələydi. Qayərdə bəlgilimgi xilap öyseliş, etizni buzub, köl kolaş, aşlıq zirayeti terişinin oranığa köçət tikiş qatarlıq əhvallarını bayqısa, dairləşdirib başquruş supsada agahlandırış uçuri görülüdü. Yuqur qatlamlıq supa arqılıq aqıl quvvət qoşulub, asasi qatlamda dairləşdirib başquruş əməliyləşdirilib yıldız tartquzuldu. Avtonom rayon terilğu yerini qoğdaşını dairləşdirib nazarət qilish başquruş çağrısını yolğa qoyub, avtonom rayon bir tutaş planlaydıqan vilayət, oblast, şəhər nazarət qilib başquridıqan, nahiyə şəhər asaslıq məsul boladıqan, yeza bazar asaslıq tutuduqan, kənd dərəcilik orınlar əməliyləşdirilidıqan, 5 dərəcilik dairə sistemisi bərpa qilib, avtonom rayon boyunca 13573 dairə bekitib, səyyarə təkşürüş köşmə terminal APPC etizlərini ölçəmləşdirib, qoğdaş elan taxtısını yürüşləşdirib, terilğu yerini pərviş qılış məsuliyyidini kənd qrup bığıca çınlıdıb, hər bir parça yergicə inçkiləşdirdi. Bir yürüş çoğun sallıq məlumat supsi, bütün rayonu akıl küzetip ölçeşini. Bir yürüyüş 5 derecelik dairleştiriş tüzümü etizni delcayda perviş kılışını işe aşırdı. Bu işki icadi tedbirinin emel ilişip ünün verici Şincan'ın terliği yerini koğdaş hizmeti de belgelimge xilap selinğen imaretlerini pasıp tekşürüp bir taraf kılışını iştin burun agahlandırış, menbədin baş kuruş tizgilleşge özgertti. Şincan 2023 yılıdan 2025 yılıca uda 3 yıl devletin terliği yerini koğdaş ve açlık bihatterliki mesuliyet tüzümünü bahalaşta münevver bulup bahalanıp, münbet toprağını hakiki koğdap, devletin açlık bihatterliki Şincan tosqını müstehkemledi. Devletin 654 milyon yuan terliği yerini koğdaşını bağlaş mukabati məxsus məbliğinin həmmisini terliği yer baylığını təkşürüş, bahalaş, nazaret kılış, başquruş qatarlıq koğdaş türlerine işletti. Yezlardaki terliği yerini qalaymıqan iğiləb öy selişini məxsus tüzəş boyunca təkşürüb eniqlanğan məsələlər məmliket boyunca ən az ölkə abdonum rayon qatarıqı kirdi. Terliği yerini kanunga xilap qalaymıqan iğili veliş kölümü sicil kiçikledi. Şincan 15-ci 5 yıllık yerik plan programısıda utturgu koyulgan terliği yer kızıl sızıqını çın saxlaş təlibiga asasen terliği yerini koqdaşının en qatlıq tüzümünü yolgu koyuşta çın durup terliği yer kızıl sızıqını hakiki koqdap açlıq bihatterliki ulanı çın tutup. Abdonum rayonluk tabii baylık yerik planı tədqiqat orni terliği yer koğdaş tədqiqat punktunun başlığı Çinjiang mundaqdırı. 15-ci 5 yıl mezgilde dairleştirip başquruş süpsini yanımı əlalaşdırıp, dərəcəsini özdürüp, terliği yerini közütüp ölçeşte AI qatarlıq yeni texnikalardan paydalanışını çoğunqırlaşdırımız. Yana 5 derece birleşip hareketlendiğen daimlaşkan nazaret kılış başkuruş mekanizmini müstehkemlep, kent derecelik dairleştirip başkuruşka mesul hadımla koşununu küşlük kılıp kurup ve müstehkemlep, etiz çarlaş koğdaşını teyhmu küçeydiniz.
1: Stansımız haberi. Abdonum raylıq xalq hükümeti 6. ayının 18. günü asasi kanun qasımı beriş murasimi ötküzdi. Abdonum raylıq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz qasamını nazarat qildi. Jumha xalq cumhuriyetinin asasi kanuni, Jumha xalq cumhuriyetinin memurlar kanuni ve Şinjan Uyghur Abdonum raylıq xalq hükümeti ve onun tarmaqları tayinlegen devlet hizmetçilerini asasi kanun qasımı berişke teşkilleş çağrısiga asasen Abdonum raylıq xalq hükümeti yakında tayinlegen 34 devlet hizmetçisi kanun boyunca asasi kanun qasımı verdi. Asasi kanun qasımı beriş murasimi saat 16'da başlandı. Hemmeylen orından turup Jumha xalq cumhuriyetinin devlet şiirini etti. Arkadan qasamga başlamçılık kılgıcı kolini asasi kanunun üstüge koyup qasam sözünü başlap okudu. Başka qasam vergüçiler ägişip okudu. Qasamdan keyin Erkin Tunya söz kılıp, köpçiliknin Xi Jinping kanunçılık ideyasını çoğunkır ögenip, ızcılaştırıp, asasi kanun rohini zor küş bilen əvcaldırıp, siyasi sadakatini qat'i müstehkemlep, ikini tihlashinin hal kılgış ähmiyetini çoğunkır özleştirişi, ikini qoğdaşını qat'i işqaşırışını ümit kıldı. Baş şuji Xi Jinping'nin partiya merkezi komitetinin zor tedbir oralaştırmalarını kat'i, keskin, kemkotsiz yaxşı ameliyleştirip, yeni terakiyat ideyasi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluq telcayda umumizlik ızcılaştırıp, cemiyet muqimliği ve ebedi emirlik baş nişanını çın puxta tutup, Jumha milleti ortak gavdesi enini müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni zıçördep, 5 çoğun strategiyelik orın bekitmesini közlep, terakiyat bilen beyhaterlikini bir tutaş bilallap, dadıl zimmesi geylip, teşebbüskarlık bilen netice artıp, Jumha milleti ortak gavdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zamani ulaşkan Şinjan kuruş üçün boşaşmay köreş kılışını talep kıldı. Erkin Tunyaz munuların tekildi. qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda chang turib, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulini ongli qo'llanib, xizmatni olg'a surib, masalani hal qilib, avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining xizmat o'rlashtirmasini cho'rdab, bir kishi nuqtasi, kuchash nuqtasini dal tepib, ma'muriy tadbir belgilash va qonun ijro qilish harakatini qattiq qiyinlashtirib, qonunchil Xinjiang, qonunchil hukumat qonunchil jamiyat qurilishiga faol to'kib qo'shish xalqchilik muhabbatini kuchaytirib taraqqiyot natijalarini xalq turmushiga nab yetkazish xalq qalbini mujassamlashda texmi yaxshi amaliylashtirib har millat ommasi oldirayotgan qiyinlayotgan g'am qilayotgan orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin qalb chin hissiyot butun kuch bilan yaxshi hal qilib besilib qolgan arziyat delolarini tugatishni qonun bo'yicha olg'a surib ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va cheriklik masalasini markazlik tuzashni cho'nqirlashtirib minnatdorlik tarbiyasini kuchaytirib har millat ommasiga manfaatning nadin kelganligi kimga minnatdorlik bildirish kerakligini bildirish to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini puxta qanot yedirib haqiqatni amaliyotdan izlash qonuniyat bo'yicha ish qilishda chang turib tadbirni ilmiy demokratik qonun bo'yicha belgilashni ishga oshirib islohot tafakkuri va usuli bilan o'tganlikka hujum qilib qiyin masalani hal qilib amaliyotning xalqning tarixning siniqidan o'talaydigan amaliy natijalarni tirishib yoritish o'zi ulgi bo'lish yuqoridagilar tuvandikilarga boshlamchi bo'lishda ching turib markazning 8 turlik belgilamasi va uni yo'lga qo'yish tafsili qoidasining ruhini boshlamchilik bilan qattiq amaliylashtirib partiyaning turlik intizomiga boshlamchilik bilan qattiq rioya qilib durus pok jigarlik bo'lishni qat'iy ishga oshirib yangi safarda jasorat bilan ilgirlashni kuchlik siyosiy kapolat va stil kapolatiga ega qilish kerak Zhang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Muqiyat Jarmuhammad, Juli Fan, Pan Shi, Qaysar Qiyum yig'inga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhi 6-oyning 17-18 kunlari Urumchi shahrining ma'muriy ishlar mulozimat ko'zniki Tür qurilishi naq maydoni va bir qism korxonalarga berib, Jonghua Xalq Jumhuriyatining fuqaroviy egilikni ilgari surish qonuni, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining tijorat, savdo muhitini a'lolashtirish nizomining izchillashtirilish, yo'lga qo'yilish ahvoli to'g'risida qonun ijrosini tekshirdi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul qonun ijrosi tekshirishiga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Urumchi shaharlik ma'muriy ishlar mulozimat markazini, markazi oqil yo'l boshlash supsi, savdo ishlarini tizimlash, turalg'u ommaviy fondi, qurilish qatorliq universal mulozimat ko'zniki hamda korxonalar mehmon kutish zali qatorliq rayonlarga berib, xizmatchilar ish bajargili kelgan omma bilan cho'nqur fikr almashtirib, mulozimat turlari, ish bajarish tartibi, bajarish ta'siratini tafsiliy so'radi. Qonun va nizomni o'rganish, tashviq qilish, siyosat tadbirlarini amaliylashtirish qatorliq ahvollarni tekshirdi. Zumrat Ubul munularni ko'rsatdi. Bosh shuji Xi Jinpingning fuqaroviy egilikni taraqqiy qildirish va tijorat savdo muhitini a'lolashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rinlashtirmasini izchillashtirib, amaliylashtirib, qonunchilik eng yaxshi tijorat savdo muhiti degan ideyani haqiqiy amaliylashtirib, qonun va nizomni o'rganish, tashviq qilish va izchillashtirish, amaliylashtirishni yaxshi tutib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga a'lo sifatlik tijorat savdo muhiti orqali quvvat qo'shish xalq uchun xizmat qilishga texmu kuchab, texmu ko'p soha, texmu keng doirada ishni yuqori unumda bitirishni amalga oshirish joylarning tijorat savdo muhiti qurilishi jarayonidagi yaxshi tajriba, yaxshi usullarni vaqtida to'plab, ratlab, har darajalik tarmoqlarning o'zaro o'rganib, o'rnak elishi uchun ta'minlab, ulgilik yetakchilik rolini joriy qildirish kerak. Jongo Nefit tabiiy gaz guruhi Urumchi Nefit ximiya sanoati sho'bi shirkatining zavod rayonida yilga 2 million tonna sap Terif talik kislata ishlab chiqarish turi qurilishi jiddiy qilinib atadi. yuqori xalqidagi yurishlik tur aren qurilmasining iqtidorini oshirish va xom ashyo yurishlik aslihasini o'zgartirish qurilishi mu mas qadamda olg'a surilayotdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi qurilish naq maydoniga berib, qurilish ahvoli va qurilish sur'atini tafsili egiladi. Zumrat Ubul munolarni ta'kidladi. Nuqtalik turlar iqtisodning eshishiga turtki bo'ladigan muhim harakatlantirguchi kuch. Qurilishning sifati va bexatarligiga kapolatlik qilish oldingi shartidan qurilish sur'atini butun kuch bilan tezlatish kerak. Aloqador funksiyalik tarmoqlar tashabbuskorlik bilan oldiga berib mulozamat qilib, korxonalarning ehtiyojiga dal udillashib, turni olg'a surish jarayonidagi qiyin masalalarni vaqtida moslashtirib hal qilib, tur qurilishini kuchlik kapolatlantirish. Nuqtalik kasblarni cho'radab, zanjirni uzartish to'liqlash, kuchaytishni cho'nqur olg'a surib, Shinjongcha o'zgichilik va afzallikni namoyon qiladigan zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatishi kerak. Zumrat Ubul munolarni talab qildi. Xizmat mas'uliyatini chingitib, bir tutash planlash va tarmoqlar tang harakatlanishni kuchaytirib, qonun va nizomning umumyuzlik, cho'nqur, unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lish. Mavqani xalq qurultiyining qonunda belgilangan mas'uliyatiga qo'yib, tijorat savdo muhitini yanimo a'lolashtirish, mulozamat unumini yanimo o'stirishga yuqori sifatlik nazoratchilik orqali turtki bo'lib, avtonom rayon iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga xalq qurultiyining kuchini qo'shish kerak. Li Ningping qonun ijrosini tekshirishga qatnashdi.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұхит қоғдаш назар әтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Мәркәз экология, мұхит қоғдаш назар әтшілік 7-ші ғұрыпсы 6-ші айның 10-ші күні 32-ші түркімді амы паш қылған әрзиет елуларыны Аптаным районының бейжірішігі тапшырған еді. Талапқа асасен, бұ түркімдегі делолар вән алдыңқы басқышта бейджірліп болған, амы паш қылған бір қысым әрзиет делоларының әхвалы жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Бұ жәдвәліні Шинжан ұйғыр Аптаным райлық халық үкіметінің тор бекітінің көрігілі болуды.
0: Станцымыз мұхбері Жан Ең қәвер қылуды. Abdonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 6 ayning 18-chi kuni tushdan burun maxsus temalik axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining vatanparvarlik tozalik xizmati nizomini yechib tushuntirib, nuqtalik moddalar amaliyalashtirishni nazorat qilish qatorliq munosabatlik o'rinlashtirishlarni tonishtirdi. Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining vatanparvarlik tozalik xizmati nizomi 3 ayning 25 kuni Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik 14 navbatli xalq qurultiyi doimiy komitetining 28 yig'inida qarab chiqilib ma'qullangan. Jami 7 bob 44 modda. 5 ayning 1 kuni rasmiy yo'l qo'yildi. Nizomda mavqe umumyuzlik sog'liqni saqlash umum yüzlük sağlamlık ideyasiga qoyulup, nuqul halda muhitni yaxşılaştın umumi xalq sağlamlık tərbiyasiga yüzlendirildi. Nizamda yirik plan qatlamadın, şəhər yezlardaki amavi hacatxana, yundi bir tərəb qiliş, su bilən təminləş, yundi çıqırış qatarlıq amavi tazılıq əslihələrinin həmisini dövlət zimin boşluqı yirik planıqı kirgözüb, kona ultraq rayolla, şəhər içirki kəndlə, şəhər bilən yeza tutaşqan orun qatarlıq aciz rayollarını mas qədəmdə tüzəş aydınlaşdırıldı. Yəni, amavi sorunlarda xalığan yərgə tükürüş, qalaymıqan əxlət taşlaş, amavi tazılıq əslihələrini buzuvetliş qatarlıq mədəniyyətsiz qılmışlar eniq çəkləndi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi daimi komiteti qanunçılıq xizməti komitetinin muavin müdiri Ye Jianshun, nizamda yəni köp türlük nuqtalıq tüzəş vəzifəsi bekitilgənlikini tonuşdurub mundaq dedi. Pen tədqiqat aparatları, davalaş, sağlıqni saqlaş aparatları, hayvanatlarga diagnoz qoyuş, davalaş aparatları, quşxana qatarlıq orullar payda qılğan zəhərlik, ziyanlıq, taşlanduqlarga qarata nizamda qatlıq bolğan ziyansızlaşdırıb bir tərəf qilishni yolğa qoyub, bu zəhərlik, ziyanlıq taşlanduqlarını turmuş əxlətlərgə aralaşdırışni qatlıq çəkləb, amavi tazılıq, bexətərlik, xəyib xətri payda bolışının aldını eliş tələb qilindi. muhitni tuzashdan boshqa nizomda xizmatning muhim nuqtasi muhitni yaxshilashdan odamning sog'lomlik sapasini o'stirishga kengaytirib umumiy xalq qatnashadigan sog'lomlik tarbiyasi va ilgari surish sistemasi mukammallashtirilib sog'lomlik bo'yicha panni umumlashtirish psixika jihatdan g'amxo'rlik qilish tamaki cheklash aroqqa chek qo'yish doimliq tuzumga kirgizildi. Tamaki çəkləş cəhətdə inçikiləşdirilgən çəkləş maddələri ötürüqə qoyulub, yaşlar, özmürlər və amının sağlamlıq

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq sehnisiriki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas dalışı.
1: Rıqabetki tolgan müsabıqı meydanıdın sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlıq programısı.

0: Şu bir yada soğuk ne çıptık. Şuna olan bir yada mı kanda oldu dediğinde iki günün yakı cıngı çıksam kilo sanım bıraklam bir kilo içip gidiyordum. Çünkü biz kançı ki bedengimi şu özümüz ile yaktırganımız boyunca soğuk içimliklerini işçi vağam bozak. Şu sebeplik ile bedende ile şıcı örülüp gidiyordum doktan yer. Şu sebeplik semiriş gibi çıkıyordu. Yani birisi de tağızdan sel özümüzün kontrolü kılanmayı kıp kalıp şuna olan göçkü göç kondi bir kilo açtı. Bir yarım kilo teki. Yani sel gayret kısam iki kilo
1: Oy, lakin siz belki tez oruqlaysız o.
0: Bağçada mangan ki,
1: ne? Müşe tiyenşen gungyala ki basanla uçurtsila cümü.
0: Aşağıda şıkıp, aş tez mi ingatkını men cümü. O tez manganın aymasın kışı gırıp siz zülpiyen.
1: En ölçemlik en tez manganı mı şu zülpiyadımız?
0: Aşkıp, meniş arkalık içip durmuz, yep durmuz, meniş arkalık bu maylanı seyirip durmuz degendek çö. Hareketin önümdeki salkar maylanlı uçucularımız. Mesela Daniyar Müşe de hareket doğruluk yapıp kaldı. Hem de biz hareket kılıp, müşe hareket kılıştık ama kıstımız en aval kısa olsa nikal Birimizde birinci kildiğini oruqlaydı o dep oylaydı. Ameliyatı hareket kılış çeryanda beden yığırlığınız bırakla düşmeydikken. Düşmeydi, lakin aylık beden şekliniz, hacminiz küçükler. Burun kaygen kiyimleriniz, sel çoğun kaygen de kıskınız. Ama oruqlaptı mı deyiz, ameliyatı cındı, kilo sağınız özgürüş olmaydı. Bu anda bedendeki mayının köyüp, mence kısmen bir kısmının muskuluğa aynı bedenin çınğalıqının meselesi buluşu mümkün. Dep oyladım özümce. Toğru oyladım,
1: akıcan. Toğru oynapsız.
0: Onda olsa anlıqıcılarımız, hoş onda olsa diktanla devamlı program mezmurlarda bulsun. Kaldı geplerini savat kısmıda deyimiz. Bugün programımız oralaştırılan mezmurlarımızdan sizdeki kıskıç bir uçur bir eyli.
1: Canak programımızda aval Dünya Longsi Futbol Müsabıqısı AB gruplarının ikinci aylanma müsabıqısı ötküzüldü.
0: Şincan dereceden taşkırı futbol barılaşma müsabıqısının 5. aylanmasıdaki aylanmadaki müsabıqıları 6. ayının 20 ve 21. günleri ötküzüldü Katarlıq mezmurlardaki haberlerinin tefsilatını anlayısıyla.
1: Programımızın devamında yeni aloyunu yüzge çaplaşkı bulamdı. Diyabet kesili beymarları yazda yalan tutka sapmikeş kiyisi bolmaydı o katarlıq mezmunlara savadlarını söze birimiz.
0: Qanem sormetlik radyanlıq uçilah deyiktanla programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
1: Qani, merhamet, anlıq uçilarımız programımızda uğurlaştırılgan mezmunlara kulaq sağaysla.
0: Onda o sanlıq uçilarımız her kaysanla köngül bölüp nait kızıq noxta süpüted anlap kivatkan, körüp kivatkan muşu.
1: Dünya Longsi
0: Futbol müsabıqısı haqidiki en yeni haberlerini deyiktanlağı sunumuza.
1: 6. ayın 19. günü saat 0'de ötküzülgen Dünya Longsi Futbol Müsabıqısı A grupsının 2. aylanmasında Çeh komandası 1-1 bulup, Cenubi Afrika komandası bilen tanışıp kaldı. 6. ayın 19. günü saat 0'de 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longsi Futbol Müsabıqısı A grupsının 2. aylanma müsabıqısında Çeh komandası bilen Cenubi Afrika komandası müsabıqılaştı. Bütün meydan müsabıqırınken Çeh komandası bilen Cenubi Afrika komandası 1-1 bulup tanışıp kaldı. Bu kitimki müsabıqırınken 2 komanda okşaşla 4 çoğlanma numarı erişti. Meksika komandası utkan saptop üstünlükü bilen A grupıda 1. orunda durdu. Koreya komandası 3. orunda durdu. Ahırkı aylanma grupu müsabıqısırki rekabet tekmo keskinleşirgan bulup, Çeh komandası bilen Cenubi Afrika komandası bütün küçü bilen kalbini kolqa keltirgendila, andın grupıdan çıkış orunu mukumlaştıranaydı.
0: Altıncı ayın 19. günü saat 3'te ötküzülgen Dünya Longsi Futbol Müsabıqısı B grupsının 2. aylanması da Şivitsariya komandası birge karşı 4 netice bilen Bosniya-Gresigovina komandasını yandı. 6. ayın 19. günü saat 3'te Dünya Longsi Futbol Müsabıqısı B grupsının 2. aylanma müsabıqısı başlandı. Şivitsariya komandası Bosniya-Gresigovina komandası bilen müsabıqılaştı. Ahırda Şivitsariya komandası birge karşı 4 netice bilen Bosniya-Gresigovina komandasını yandı. Bu meydan müsabıqıda Şivitsariya komandasının zapas hücum küçü galibi kılıştaki muhim halkı bulup kaldı. Kızıl karta cezası bilen mahirlerini meydandan çürüp itiş, Bosniya-Gresigovina komandasının müdafiye uğurlaştırışını pütülle kalayımı kallaştırıp etti. Bu meydan galibini kolu keltirgenden kiyin Şivitsariya komandası grupa müsabıqısı da tunca qitim galibi kılıp, vaqtınca B grupu boyunca 2. orunda durdu. Bosniya-Gresigovina komandası 2 meydan müsabıqıda aran bir juğlanma numar aldı. Grupadan çıkış ümidini naydı kiçek deyişki boludu.
1: Amdi yeni bir müsabıqa 6. ayın 19. günü saat 6'da ötküzülgen Dünya Longsi Futbol Müsabıqısı B grupsının 2. aylanmasına Kanada komandası 0'ge karşı 6 netice bilen Qatar komandasını yendi.
0: 6-нчы айның 19-нчы көне саат 6-да мусабакыны өткөзгүчү тараптын бири болгон Канада командасы

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnas sanat radiosidan bevosita anglatqan
1: Tantarbiya va sog'lomlik programmasi.
0: Programmamiz Sinjang radio televiziyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda masqaramda anglatiladi. Programmamizni Sulushiting atsirmi anglashingizni qarshilaymiz. Do'stlar, diqqatingizga davomliq Tantarbiya xabarlari bo'lsin.
1: Unda sanlug'ichilarimiz, yana biz davomliqmi shu futbol musobaqasiga oid xabarlarni qitinglarimiz. 2026 yılı kalıp taşlıq lonqısı Şinjang dereceden taşqırı futbol baralaşma musabıqısı qızğırlıq içinde ilgir sürülmekte. Başınış aldıda durğan 5-ci aylanma musabıqıda köp meydan qızıq nokta hal qılğıç musabıqısı ötközülüp, Cənubi ve Şimali musabıqı rayonedeki küçlük komandalar küçsün işidu. Her bir meydan musabıqı naidi köp körüş noktası igi bulup, top mestanlarığa yeni bir aylanma futbol katı ziyapıtı ipkeludu.
0: Bu aylanma birleşme musabıqa 6-cı ayının 20-21 günleri merkezlik ötküzüldü. 6 komanda növet bilen musabıqa düşüp, köp meydan küçlük komandala küçsün işi ötküzüldü. 6-cı ayının 20-ci günü Qumul komandası bilen Baynıqulun oblasti komandası, Qızılsu oblasti komandası bilen Qashqar komandası, İli komandası bilen Qarmay komandası musabıqılışıdı.
1: 6-cı ayın 21-ci günü Xotan komandası bilen Aqsu komandası, Altay komandası bilen Çöçek komandası, Sanji komandası bilen Ürümçi komandası musabıqılışıdı.
0: Bu aylanma musabıqıra Cənubi musabıq rayonudaki Turpan komandası bilen Şimali musabıq rayonudaki Bordala oblastı komandası musabıqıqı düşmək bevasitə keyinki aylanma musabıqıqı kirdi. Hürmetli radio dinleyiciler, Tantarbiya ve Sağlamlık programımızı davamlaştıratımız programımızı orınlaştırılgan məsmulanı anlıqaş dostlarımızın kegen uçurlağı karapakaydı. Anlıqçılarımızdan bana Abdikerem Hüseyin isimlik anlıqçımız programlarını anlıqaş saman toşu atımın cümü mən etizlikte
1: çapatatıpsız
0: anlıqçımız. Bana ilgar malım mı? Qulcudun programımız niye aktarıp anlayıp da ilgar malım kanara? Bayramlıq dəmləşdirəngiz yaxşı ötürdü.
1: Bayramda obda oynaganda ki, pingüvelləri oynab gitti o soğuşmana. Qarsam işqib, keyfiyyəti şaşdaq oldu.
0: Şaşdaq, şaşdaq. Abdu apa

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Paris Tiyatro Tüt Katnas Sanat Radyosu'ndan Divan'dan Tulatkan Tenterbiye ve Sağlamlık programını tamamlaştırdığımız.
1: Kadirli kanlıgıçlar, Tenterbiye ve Sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqa apsi Slushit yanında maskadamda anlatılıdı. Programımızın Slushit yan apsi'nin anlayışından karşılığımız.
0: Onatı dostlarımız dekdanla dağımlıq tenterbiye haberlerdi bolsın.
1: 2026 yıllık Dünya Ayollar Voleybol Birleşme Müsabakası'nın Ankara Bekiti Müsabakası'da devletimiz Ayollar Voleybol Komandası işkege karşı 3 netice bilen oğunsuz şaraitini özgertip Germaniya Komandası'nı yandı. Çoğun yüyüşen meydan boyunca en yukarı boğan 27 numarığı erişti.
0: 6. ayın 18. günü keşte ötkizilgen 2026 yıllık Dünya Ayollar Voleybol Birleşme Müsabakası'nın Türkiye Ankara Bekiti Müsabakası'da devletimiz Ayollar Voleybol Komandası bu bekitki tuncu müsabakasını kütüp aldı. Komanda aldı bilen işki növet uhturup koyuştak müşkül ahvalda vaziyetini özgertip, işki karşı üç netice bilen Germaniya Ayollar Voleybol Komandasını yenip, musabıkını kalbi bilen başladı. 5 növet musabıkının neticesi 25'te 27, 23'e karşı 25, 18'de 25, 22'e karşı 25, 6'e karşı 15 oldu.
1: Bu meydan müsabakının başlanışında komandanın birinci pasıda davalğış payda buldu. Meydan ahırdaki halkılık numarını çın tutalmay bir növet tutturup koydu. Üçüncü növette hücum ve müdafiyede müdafiye uda besim uçurup bir kıdım tutturup koydu. Umumi netice bir de işki bulup arkada gelip şalınış gırdabığı berip kaldı. Baş teriner Zhao Yong keskirlik bilen taktikini tanışıp adrat başlıkı Gong Shang Yun'u meydanı düşürüp arkada tikilenin maslaşı ve toğru aldıda top tosuş ünümünü aşırdı. 4. növetini bütün komanda 0'ge karşı 5 netice bilen yakşı başlap, köp noktada numara ilip 1 növet yandı. Yenilişini belgeleydiğen növette devletimiz Ayollar Voleybol Komandası karşı tarafki besim payda kılıp baldırla 10 numar üstelik erişip kalbini kolak geldirdi.
0: Küçük Mayer Zhuang Yuşen asaslık ucum vazifesini üstüge ilip, bütün meydanda 47 kıtım ucum kılıp 27 numara aldı. 30 kıtım birinci paskı mesul bulup sevenlik sadır kılmay, birinci derecelik töhpkarga aylandı. Wang Yuanyuan'nın 13 numaralık toru aldığı top tosuş kibarisi kalçıs boldı. Sansfer cahitte devletimiz komandası hücumda 59'a karşı 66 numar bilen üstünlükünü ilgiledi. Toru aldığı top tosuşta 9'a karşı 13 numar bilen azgını üstünlükü erişti.
1: Memleketlik sözü çempiyonluk müsabakasının 3. günü Peng Shuwei müsabaka rekordunu bozup taşlap çempiyon boldu. 6. 18. günü 2026 yıllık memleketlik sözü çempiyonluk müsabakası Hangzhou'da 3. müsabaka günüge kadem koydu. Ayollar 200 metrega oğundusuğu özü şalqılğış müsabakasında Hubeylik Mahir Peng Shuwei 2 minut 6 sekund 71 dakikalık netice bilen müsabaka rekordunu bozup taşlap altın medalga erişti. Bu netice Asiya rekordudan faqat 0.25 sekund paraqlandı.
0: Ayollar 200 metrga oğundusuğu özüş müsabakası 3. müsabaka türü bulup, Peng Shuwei 5. yolda üzdü. Müsabakada onun bütün jarayandaki özüş süreti tekşi. Aqığı burlışı ravan tez bulup, ahırda 2 minut 6 sekund 71 dakikalık netice bilen 1. bulup 40'ını tuttu. Tianjin komandasının Yang Ruoshi 2 minut 9 sekund 1 dakikalık netice bilen kümüş medalga. Beijinglik mahir Sun Mingxia 2 minut 9 sekund

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 qatnı sanat radiosunun bir vasıtasıyla batkan tan terbiye ve sağlamlık programımızını devamlaştırdığımız hem de diktanla tövendeki savatları bolsun.
1: Yeni aloyunu yüzge çatlaşkı bulamdı. Yeni aloyunu yüzge çatlağanda ziyade sezgürlük payda kılıştan ihtiyat kılış gerek. Yeni aloyunu keskenden ken kesilgen cayının etrafı da serik renglik şirini payda buludu. Bu aloy çoğun serik pigmenti bulup, onun ziyade sezgürlükünü keltirip çıkırış rolü nahaydı küşlük. Aloy adatta hasharatlarning parakendachiligiga taqabul turarlaydi. Uningdan uningki qanchalik kuchli ishkanligini bilib olgan bo'ladi. Shunga yangi aloyni yuzga bevosita chaplasa ziyoda sezgurlik paydo qilishi mumkin. Agar terda yara yig'izi bo'lsa, masalan, donxorak bo'lsa, bakteriyadan yuqumlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Aloydan boshqa xanga, limon qatorliq boshqa o'simliklarni bevosita yuzga chaplashmo tavsiya qilinmaydi.
0: Diabet kesili bimarları yazda yalan putka sapmikeş giysi bulmaydı. Doktorlar diabet kesili bimarlarına yazda yalan putka sapmikeş giymesliğini tavsiye kılıdı. Çünkü yazda ter köp çıkıdı, tere nem boludu. Diabet kesili bimarları yalan putka sapmikeş giyse, asanla zemburuk bakteriyadın yokunluşunu keltirip çıkırdı. Diabet kesili bimarlarının nerv sirki kesellik özgürüşü put kısmının sezimini acizlaştırıydı. Yalan putka sapmikeş giyse, tere asan zahmınlanıdı. Yara ig'izi oson saqaymaydi. Buning bilan put yarisi yoz faslida eng ko'p ko'rildigan diabet kesili agashma kasalligiga aylanadi.
1: Bo'yinni bo'rganda ovoz chiqqani bo'yin umurtqa kasalligining alomatimi? Bo'yin umurtqasi uzun vaqt muqim holatda turgandan keyin bo'yinni tuyuqsiz bo'rganda ko'mirchaklar surkilib ovoz chiqishi mumkin. Agar bo'yindan ovoz chiqib qizirish qızırıp işiş, ağırış qatarlıq alamətlə körülməsə, bu fiziologiyelik sürkülüşdən çıqqan avaz hesablanıdı. Ləkin, bu mə boyun umurtqısınınki sağlamlaqıqı diqqət qılış gərəklikini əskərtudu. Uzun

0: Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen bugünkü tan terbiye ve sağlamlık programımız ne müşerde ahırlaştırmız, yaktırıp anlığınıza rahmet.
1: Mikrofon aldı kreyasetçiler Daniyar Mahmut bilen.
0: Sulpiya Abdukadir.
1: Nöbetçi muharir Malik Hasan.
0: Hayırlı iş.

0: Onun üstüge o dükkanı aşkan nədimiz izcil, muş yemek şimek kəsb bilən şoğulunu atıqla bək uzun boğan yazda, qolcada, qışda, səyyada, aşdaq naştılarını çıxırıb, isil tamaklarını çıxırıb, sayacılar üçün nəyət qızğın mülazimət qılıb atıqan bir ədimiz şu.
1: Doğra.
0: Məmmət etib baxan, şuna təmini bilmə, şuna uşurcana yigin qarab bək, yigin kəp gətdi.
1: Manda kəp badanla bir də.
0: Tetip baxmağalla bilməkdir, tetip baxmağalla əqiqətən yaxşı gəcəm o, dəb baş parmaqlarını çıxırıb, maxtaydı.
1: Doğru.
0: Qolcuğu sayatqı bağan dostlarımız bağmı, berişini planlı batıqan dostlarımız bağmı, nələqi basaq buldu, qandayələrini çoxum daqa qılışımız gərək digərlərini, bizdən proqramımızın bilval istəmişdə, aşınaşdıqanıqı qolcuğu bağalla çoxum bir anlacımı, bək oxşaydı ki.
1: Şunda akmış, o üç gün cəriyanda yine, 5 meydan bir vas götürüş bu, dostlar.
0: Her gün dikkat kılınlar dostlar. Yaman isil isil caylan isil gidip birimiz. Qolcuğu bağa vaxta çok gün birip, bir tetip görünler şu yana tamaklarını. Hem de bir caygı sayatka bağında güzel mənzirlerden başka şu yana alaydı. Yerlik tamaklarını tetişimi sayatla yaman muyum məzmunu ço.
1: Doğru.
0: Sayatlarımız tekhimi bir xil mənilik bulduğu dəb uylayımız yiyişimi bək muyum. Alım canı uçurba gər oşangıl mı uçur canı cix yedi deydi, anlıqçılamı yedi deydi, slambek yedi deyiste, itlip getməsə edib, yaqa tənşin va balının. Elastikliği yaxşı adətdə, tez oruqlaydı, tez səmriydi, ə? Ya burdu.
1: Yüsən can deydi, mən qolcuğu sayıya etki barsam, çox omsan yemdən bilən körüşüb,
0: Şirnay Zavsan xanıqı barı mən deydi. Ay, bir anla dostlar, ətgən çayları, əmma likin, eliqi, Naştısı resmi, naştıdak naştı ucumu, vay vay vay vay, işkip, tumu tumu gubardı. Andan bana deydi ucumu, ma kalıptaş isimlik dostumuz mu, oy gumağı kilanla Yaşarca'ya da Şabdullah bek okşap getti. Ey,
1: Yaşarca ne de?
0: Yaşarcan digen, şunda ürme sözü. Ey, Yaşarcan.
1: Yok, Yaşarca ne de digen dostum oldu adımı.
0: He, hoşta dedim, ma koşapla koyduk kaptım. Peşte tinişini unutuk kaptım, ayacalanıp gitti. Gumunan nemisi bekti anlak bilemse.
1: Gumunan? Yanak? Yok. Bilmeyim ki.
0: Gümünün anar bilen, muşu mucinin şaptulu var, o dehşetlanlık.
1: Şaptul peyiz mi?
0: Şaptul acayip tatlıkçı mı?
1: Ucip çırayla şaptul
0: gibi. Gümüne bir bakan dostlarımız bilirdi, andan da bazarlığa çıksam o gümünün şaptulu cümü, dertmada maktab satıdı. Pek tatlıkçı mı gümünün şaptulları pişip gitip de bana pırsat bozu çokum verip tettiğimiz rahmet dostlar, yigendek bulduk. Radyo aldı dedik anlıkçılarımı, yigendek buldu, tariflep bir ayda yoğan yoğan, kızarıp pişkan bir xil. Mey bağlap gitip de o desek mi buludu? Yeni bir ayıp dedin ki, o dəhşət pişip getirdiğin de kıptırdı ama şaptul. Şunu gümünün şaptulu dese, işkilenme ilanlar dostlar, gümünün şaptulu bək dağınlıq, piyalmanın anırı acayip dağınlıqcı mı?
1: Qip kızıl pişip de onun üstüne ma şaptul. Şuna olan səhər bulbul, həcəb iyimlik əltürü vətənla şaptulun gipini qılayıp deydi.
0: Rəsmi cümü, mucinin şaptulu acayip oxşaydı gümünün. Xotdanga bağan dostlarımız şunu qoldum bəmanla. Onun dinkin onar çıxdı. İşqilib cay-caylarının məşu meyvələri özü xas alaydıqlarə igi bulub. Şüyəgə bağanda şaxtın üzüb şunu tetdimğan yaş amma lekin. Hə. Hə.
1: Sər bulbulda da sizmi zosan çıxırıb atamsız nima?
0: Bu mantılar, boğlaq mantılar acayip oxşap getken çıray. Ettigen çoxun bizden cibonu körüb, mantılarını yiginini körüb, yigis kep gitip dərhal ettiy desem işin ancımı mazara bulbul ədimizdə.
1: Ay, etişi de əkirib tızı valdım ki.
0: Ya, dərhal kəltürüb ettiy, dəb inıq kesip eti alayma.
1: Başlama?
0: Hı-hı. Bu şu briyelerini sözlesek, şu yerlere boğaz gildi, yedigan neslendi desek, dərhal yigis kep gitip şuna kıl edemez mi o? Demigen bilen kolu xili gülmüş sara bulbul ədimdən.
1: Muzaffer deydi, gümünün şaptılını ürümçüge mu?
0: Ekilemdi.
1: Ekilemdi, acep yigim geldi deydi.
0: Voy, ekilidi, hazır digen soğuk saklaydıgan maşilla yollarının ravallıqı, onun üstüge hazır mavu korlulup nur yolu yasalgandan kiyin, o 7 saatlik yol 3 saatke kıskardı, ma ürümçüge kildigan vaxtı tıxı, xotendin ürümçüge mi 3 saatle kıskardı digen gəb, korlulun ötüp kildigan tutsaq, yin alette şunda peyzi sularını ıqdı, durup yivalımız kəs tutsaq. Çoxum eylanlar.
1: Makalladım, okuvatımız qo, siləgim uçurulan yetkiz atımız qo, hazır gün ayrı planlı ekviti dike, onu 1 saat 2 saat da.
0: Hazır digen, işqilip muşu toşuş, acayip ilgar. Mesela, maşındaki əsim o, ilqinda məxsus lınsan aletli maşınlarda kilidu, tiz kilidu, dostlar, ayrı plan. Mavo, havada toşuş dəb qoyumuz, məxsus toşuyduğun ayrı planlar var. Məsələn, ətdigən üzgən şaptulunu bəzi vaxt edik düşdə, yələyimiz.
1: Doğru.
0: Səhər bulbulədə, nimləydiğanda, bugün dostum toy qıladı, şunun qayətdigəndə tamaq edib, sunup koyay dedim, hem de toyladı bir gün birini yenmeydi o, miman kütümü de, deyip, uyuy, manda inç koylaptı bana, bir gün birini

0: Erkem av Yaşarcan Aksu'nun ki avarayı karapekine yamgur bağımken deydi. Aksu da bugün yamgur bakencimu hava bulutuk bulup kiyin azraq yamgur yağıdıken. Temperatura 23'ten 35 celsiye gradusukça.
1: Temperatura bak təsir kımaydı kiyacımı ama yamgur. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, onda bolsa uçurlanımı anladık. Bizden bu programımız ne? Sıl uşetiyen atısıdın mı anlaşanlarını kızgın karşılığımız sayıatlığa bağı vaqtta telefonunla adlam anlayalı isle. Bir rakamını bizden 5'in supumuzu yolla isle. Sizlere bir arvema bardo şu arvemanı savma kılış arqılıq sıl uşetiyen atımızı düşürüp, katnaş digen közünaki girip 174 katnaş sanat radiosunun programlarını anlayalı isle.
0: Doğru.
1: Hem de deyiktiğinle devamlıq uçurlarımızda bolsun.
0: Örümçinin 2026 yıllık toluqsız oturu mektep seviye sınaş imtihanının imtihan işlerini oranlaştırış uçurunu Şuri ilan kılındı. Muhbirinin 6 ayının 17 günü Ürümçi Şehirlik Mağarıp Okuğuş Kubul Kılış İmtihan Merkezi'de ilgilişçe, 2026 yıllık toluqsız oturu mektep seviye sınaş imtihanının vaxtı 6 ayının 22 gündün 24 günü gücü bulup, Ürümçi İmtihan Rayonu'na tızımı aldırganlar 45 mingden aşıdıkken. İmtihanının konkurt vaxtı tüvendikçe. 6 ayının 22 günü saat 10:30'dan 13:00'e edebiyat. 16:30'dan 18:30'a fizika, kimya, birleş imtihanı. 6 ayının 23 günü saat 10:30'dan 12:30'a matematika. 16:30'dan 18:30'a ahlak ve kanunçılık. Tarık birleş imtihanı. 6 ayının 24 günü saat 10:30'dan 12:30'a çetel tili imtihanı ilindu.
1: Bu yıl Ürümçede cami 140 imtihan noktası, 1872 imtihan meydanı, 140 zapas imtihan meydanı tesis kılındı. Bunun için de Meydon rayonda 28, İktisat Texniki Terakiyat rayonu yani Tudun Xaba rayonda 19, Yukarı Yeni Texnikilik Kesiple Terakiyat rayonu yani Yenişehir rayonda 25, Tianşa rayonda 27, Saybağ rayonda 21, Şimigo rayonda 14, Davancan rayonda 4, Ürümçi nahiyesinde 2 imtihan meydanı tesis kılındı. İmtihan bəgücülerine en zor çektim olazmet kılış için Ürümçi imtihan rayonda öz mektibide imtihan veriş tüzümü umum yüzlük yolu koyulup, bütün rayon boyunca imtihan nazaretçileri gireleştirilip, uğurlaştırılıdı. Demek imtihan verdiğin şubalarımızdan neticilerinin naiti yaxşı buluşunu özlere arzu kılgan otur mektəblərə ötüşünü çindilimizden ümit kılımız.
0: Çünkü o başlandı değil mi? Hem de ya.

0: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, səbrinizdir. Biz sırdaş programımızda anlavatsızlar. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, əmdi radio sayayıtı sayıbımızda iqtanladı boludu. Əmdi ilgirki programlarımızda qolcidiki, müşü salqındaş sayayıtını asas qılanaydı. Güzel tağlanı, bağlanı dostlarla tanıştırdıq. Bugün, müşü turpan oymalıqıdaki yalqındaq bilən, Karızın yazgülerdeki mənzərsini dostlarla tanıştıramdıq.
1: Turpan kitemdi.
0: Turpan kitemdi. Əmdi az salqındaq bulduq. Tazı kumgu çıdığa bak oldu emez mi? Bedendeki mavo soğlanı çıkırış üçün.
1: Doğru.
0: Yazdaki kütünüş. Bir yıldaki mavo cuniyeti babet edip bir gep bağı. Yazdı özanını yakışık üstsen. Kişiyce ağır mı ise deydiğen. Muşu kütünüş tipideki sayıatını mı dostlarla bir yetküzü öteydi?
1: Yetküzlüğe de. Turpan tılgı ilinsa nurgun kişiler otta küşlük kuyaş nurunu eski oldu. Ama 6 ayının ahırdaki turpan özgüce sayet hoşalıqı ige. Yalqıntağ bilen karızının biri ıssık, biri soğak, biri heybetlik, biri yıkışlık bulup, özgüce mənziri pärkini şekillendirgen. Koyuk gharbi yurt halıq örüp adeti ve şerin meyveciler koşulup, bu oymanlıqni yaz günlerdeki özgüce sayet ornağı aylandırgan.
0: Yalqıntağ turpanının yer belge mənzirisi bulup, tağ gevdesi kızıl kum taşladın tərkip tapkan. Yaz günleri küşlü kuyaş nurunun tüşü bilen bütün tağ tızmaları otta kızırıp, yıraktan karğanda hıdı yalqıncap turgan gülhanğı oğuşaydı. Kadimki şiirladaki tağ gevdesi otkaş kebi küyüp, kökü kötürüldü ise yalqıncap yenip degen mənzire bu yada hakiki halette kaytadın namayan boludu. Özgeçe geologiyelik yer şekli bu yerinin has mənzirisini şekillendirgen bulup, kızıl ranglik tağ gevdesi əğri pügürü halette neçe 10 kilometre sözüldü. Cilgıla girelişip, gəlidi sızıqçılarını şekillendirip, heyvetlik, çeksiz çöllük mənzirisi közgü körünüp durdu. Mənzir rayonuğa gayet zor termometre orntılgan. Gəribki sayahat başlayımısıdaki heykel qatarlıq, daka kılıç nöqtü oranları təsiz kılıngan bulup, gəribki sayahatdaki tipik ravayetle bilen birleştirilip, bu çoğun taqqa adımiyet tüsü koşulgan. Tağı etkide manganda kumluq ve çöllüknün özgeci kızgın hedini his kılgılı. Kızıl tağ tizmeleri bilen çöl bayavallarının öz ara sınışıp getgen halıdını kögili. Gəribi şimal ziminnin çeksiz ve merdanlıqını his kılgılı buludu. Gerçi kündüzü temperatura yukurak bosu mu, ama özgeçik geologiyelik mənzire ve medeniyet asası nurgun sayacını bu yege kilip sırla üstüde izlenip, daha kılışka yanıla celip kılma.

0: ماقتا.
1: Yalqıntağ bilan Roshan selishtirma bo'ladigan Karas qadimkilarning aql parasti barliqqa kelgan. Keltirilgan yer asti suvchilik mo'jizasi. Shundaqla Turpanning yoz kunlaridagi tabiiy salqin koridori. Karas Sedichel sepili va buyuk qanal bilan tang tilg'i ilingan qadimiy davrdagi uch chong qurilishning biri bo'lish sifati bilan tik quduq, yer asti erqi, yer usti erqi, suv ombiridan iborat to'rt qismdan tarkib topgan. Tianshan tig'idagi erigan qor suvlari yer ostidagi eriqni bo'ylab oqib, cho'llikdagi pijg'irim issiqqa parqa aylanib ketishdan saqlanib, butun bo'stonliqni sug'urdi. Qariz manzara rayoniga kirganda yer osti koridori salqin, yo'rug' bo'lib, temperaturasi tuvan. Suzuk buloq suvi eriqdagi shildirlab oqib turdi. Qo'lni qariz suviga chilganda salqinlik qalblarning cho'nqur qatlamlariga yetib boradi. Yer asti yolunu boylap asti manganda, garbi yurtdaki ecdatlarning ming yil burun qariz qizib, su başlap terikçilik qılgılıqı toğırsıdaki hikayesini düşengil boldu. Qadimkilerinin tabiatki maslaşıp, tabiatni özgürüştiki acayip akıl parasti kişini ayran kaldırdı. Yer asti koridordan çıkanda, yergi sayı taşlap durgan koyuq özken yap yeşil daraqlar. Üzümzarlıqdaki girelişip getken üzüm talları közge çılgıdı. Üzüm barıngı astıda salqın şamal çıkıp, üzüm tallılırığa patmay kalan sapaq sapaq üzümler şamalda lınışıp durdu. 6. ay, dəl meyve çiviler tədirici pişidiğe məzgil. Bu vaxtıdaki üzme, örük, qoğullar tatlıq həm şirnilik bulup, üzüm barıngı astıda sayılı kılgaş yeni meyve çivilerigi eğizdigip, bostallıqqa xas bulgan özgeci saplıq və məmnunluqni es kılgılı buludu.
0: Bu ya da yelincap turgan yalqıntağının sırlıq mənzirsi. Ming yillik qarizning salqinligi bor. 6-oyda ayda turpanni sayohat qilib, ajoyib yalqintoqni daka qilib, qadimiy qarizning sirlari ustida izlanib, sovuq bilan issiqning giralishi orasida g'arbiy yurt o'ymonligining tarixiy asosiy va o'zgacha manzarasini tushunib, yoz kunlaridagi o'zgacha Shinjang safaridan huzur elishni unutmang. Endi turpanga borgandan keyin salqindosh sayohatini bekrak yaxshi ko'rgan do'stlarimiz bo'lsa, bu yilni bassanglar bo'ladi. Undan boshqa yana nurg'un yaş dostlarımız bulup mu, başka ülkelerden gelen dostlarımız mı, tuyuk verip acayip çıraylık resimler geçiyor, şu yerine dakika kılıp kilip atıdı. Hem de Turpan'ın özlümüz hayat menzeri noktaları pek köp dostlar. Bağan dostlarımız çok kum şu yerlere verip dakika kılışını unutmanla, andan yemek işmeklerden koyan sen desek, yalkuntak desek, nemi
1: istekildi?
0: Serqaş kavapları acayip okşaydı.
1: Doğru. Yeni bir tamakı ba.
0: Yeni mi o?
1: Jangdo lagmen.
0: Vay Jangdo lagmenle aydın xod yeyimiz.
1: Aydın xod yeyimiz şu.
0: Aydın xod ki Jangdo lagmen bilen kavap, tonur kavapları emma lekin acayip okşaydı dostlar.
1: Ya, rast okşaydı ki hemen aldım kıtım verip.
0: Pek okşaydı.
1: Öçret tutum lekin şunda bulsun mu?
0: Kanda maktadım.
1: Öçret tuğan uçuşluk yap geldim.
0: Allah az canlarım pek peyzi ya.
1: Peyzge.
0: Acayip peyzi. Turpan'a bağlan dostlarımız başta Turpan'da. Turpan aşı özü de şerhçi de mi nurgun berip körüp gelişki tekiştik şunda yakşı caylaba onun üstü hazır ma aile bir mihman kallamı ya ma esil içilip gitip
1: doğru ki
0: şunun içi de turpla mı resimler güçsek mi resmi bir hıl esil bir menzirlerde resim güçüken dek bulduk yemiz andın yataklarının eslahaları mihman kallarının eslahaları mı acayip tuluk bu olsun digen nesnen emisi bakken andın buyluğu berip da baranlıqların astıda oturup
1: doğru
0: salqın daraqların astıda oturup bağlarda buyluqnun lazjileri şunda dağlıq
1: ha iliqi
0: mihrbağ da bir lazjileri bar
1: çüplən qorpurdu
0: ha onun
1: yedim qadılcaqan bilə ürümçetkisini
0: ha onu tetdislər dostlar buyluqdu bir gün o yerdə salqındab sayahat qılıslar yana bir gün xoyansəngə
1: doğru
0: andın nimigə barıslar şüyələri berib kəp boğucuma tuyuqqı barıslar dostlar andın bir gün aydın xoğu berip aydın xoğunun kavap lağmanlarını yemisanlar lakin armanda kaldı kendisiler
1: biraz peyze
0: bək peyze piçanğı bağan dostlarımız piçanda mı nurğun daka kıldığan caylaba andan kumğı bağan dostlarımız bolsa aldırma yaxşı orlaştırmasanlar mı buludu
1: doğru onun keyni bir əskər teşmiş turpan bağan dostlar abtaptan saxlanış tədbirlerini yaxşılanla abtap sıxı tüp qilişdən saxlanınla digendek
0: çünkü özanlarının jürtü bilen dostlar ama o turpanın temperatura perqi alaylık okşumaydı çoğu temperatura cahitki şu an dikkat kımsanla asalı ısı kutup kaldıgan iş bah şu an şu yerlikte yaşayıp atkan kişiler sizlerge manici kırak için ya ki mandak uzuklan siz manda işlere dikkat kılsız ise şunu anlasanlar buldu andın kumgu çüdüğen dostlarımız bolsa çokum muntizim doktor hangi berip kandisinlerinlani
1: ölçe

Yılda bir keladigan Duanwu bayramida aman esenlik tilekleri hemme yerini kaplap, Tianjin etkide zongziyida taraladı. Duanwu bayramida hemme joy güzel tüske kirdi. Bu mezgilde Tianjin'nin janubi ve şimalida heybetli qorliq tog'lar

0: huzurlanıp, derya köllerini tamaşa kılıp, turmuşunun ılıklıkını his kılın. Tağ deryalar arasında cismani ve ruhi cihetten yakşı aram ilip, hoşallıkı tulgan bayramda bəxtke erişin. 174 Katnay Sənət Radiosi Dönhu bayramıda köpçülüklerin səpirinin tinş aman, könüllük buluşunu ümit kılıdı.
1: Bir 174 Katnay Sənət Radiosi.

Hörmetli radio dinleyiciler, keşkenle hayırlı olsun. Hayırlı akşam programı sorulaştırılan yakınlık nakş köylerimizi yaktırıp anışanlarını metkalimiz. Ben program reyasetçi Örke Sultan.

0: Ondan başka program başlanıp dostlarımızdan uçurularını tapşırıp aldık. Zehra anlayışımız güldürünüzge rahmet. Köntiyanın ki yazmış üçleri. Yakşımsız memnun programlarını yaktırıp anlamadı. Ben cepha çektiğiniz rahmet. Uçurularını yollayıp siz sizgimi rahmet. Zübeyde sanımız. Yakşım arkadaşlar ki duan bu bayramınızı mübarek olsun. Rahmet birgü olsun. Gül çay kahvelerinizde köptün köp rahmet. İlham anlayışımız iki avazlık uçur vakil. Yakşımsız. Xatanlı sujulu körkəsi yana say oldu ki sujuyu sujuyulu körkə nın astışına mı?
1: Xatanlı sujulu körkəsi xoşunuşravan.
0: Buldu rahmat şirəngizə dostlar fikirləsə davamlı gəlib tutsana buldu. Vision spamızın nömrəsi XC1074 FM, yəni CJ1074 FM dostlar. Baram taksinin yazmışlarını tapşırıp aldı. Hoş geldinler ki çoğu kaydavalanı belen tutunlu mu elbette programlarını yaktırıp anlatımızda uçuruyorlar. Rahmet sizge. İler taksi. Ülke şoğun çizilik mabdan tutulu çizilik. Bekçi yolumu ravanken kızıl çıraklı sel aptın bala köplükini sap kalmağın da uçuruyorlar. Tutan rahmet uçuruğunuzga. Kalıyken dostumuz sizden bana gül çaylarınızı tapşırıp aldık sizden bu çırağınızı köptün köp rahmet. Badam taksileri yayken de yamur yığıp şunda hava sürüm bu kettin bana adep uçurlar yollapta sepranla umuşluk yollarınla bir hatar ravan basın dostlar. Hoşuna sürmetlik radyan olsunlar. Bugünkü programımızda Halmurat Dümer Orlişi'deki İli Yoli namlı nakşıyla başlayımız. Kendi merhamet dostlar.

Dostlar iki avuçlarla adamla karayımız Tunsa Gül anlıyoruz. Çay işkeş olturan da çaylanıyorlar koydu. Usta gitkinimle böyle yaptım onu. Köptün ki bırakma. Kuşa teksinin ki yazmışları yakışmır geçen keşkeniz güzel olsun. Kuşadın yol haberi. Kuşa Cenab-ı birinci may yolu. Cenab-ı şimali çençoğunun oldu. Kızıl çırak kuşa Abdülbulla köp toslu şafalları bari yapışır. Yol yaptı rahmet şuarımızga. Kaşkaydın Karay kız. Hoş geldiniz Erke Sultan. Kaşkaydın işkinç aylamı yolları ravan da uçurlan yol yaptı. Dostlarına uçurlarına köptün ki rahmet. Hoşunuza kadirli kalmış dostlar. Emdi, Gülbostan kopur orlağın Aşık Navası namlı nakşın hazırlanlar sunumuz. Kini merhamet.

Dostlarım uşurlar qarsaq ilgar malum kepti o kep kegendi mu yalnız kemepti o xo belgisini özü iten amrak kepti kızgın qarşalımız ilgar malum uşurlar nijak çıx yollap duran qulcunun avara uşurlardan qatna uşurlardan bizi nek meydan yollap temelap tutsanız buldu cuma ilgar malum hazır siz kim bika siz bika demilişte siz hazır. Dektan sözleriniz devamlı xayrlik akşam programı olsun hem de barlıq dostlarının ki xayrlik akşam programı ki lirik malıq şok gülendi devamlıq yaktırıp ozorulunup anlayışını ümit kılımız dostlar. Hoşuna sormetlik radyo anlayışla. Tövende çöngkün orlıgan, ata anınızını pat pat yoklap durun namlıq nakşını köngül ozorunla sunumuz. Merhamet dostlar.

0: Dostan hikaye uçarlığa da onda karayımız uçarlığından Abdikerim Ustam'ın iki avazlı uçarı bakken Abdikerim Ustam, yakışı mı? Yakışı mı ses?
1: Yol kavre, ülke suta atandım, sizden yolları buyurdu, sizden yolları masumda selkip.
0: Bul doğru, Ahmet Uçur'un zonunu başka Ubulcan'ın uçumuzun iki yazımı şuraya tapşırıp olduk. Ubulcan dedi, ülkece yakışı mı yakıştırırdım siz, keşkiniz hayırlık olsun, Mekke durup yeni programlarını devamlı yaktırıp anlamadım ben de. Güllerini yollap size, rahmet. İlgar malum, yakışım örkeş, hayırlı keş. Programlarını yakıtırıp anlamadım. Hadi gafışlarını yollap size, rahmet uçurunuzga.

Qadirli qonuqlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiya bir iziyatıda 4 qatnaş sənət radiosunun xeyirli qaxşan proqramısını dağılmaşdıratımız. Proqramız Şinjan Radio Televiziya Stansiyanın yeni tarat qoyabısı. Sılışı tinin namaz qarımda unutuldu proqramızın sılışı tin əpsidimi. Anlaşanlarını qarşı alımız dostlar.

0: Dostlar iki uşaqlıq adamlı qarayımız Abdikerim Ustam.
1: Yol sağlay orkası sağlandım. Şimal sen yolur yolur alan.
0: Rahmet uşağınıza. Nur Ustam.
1: Oriz yetiştirdiğinin İsul Riyasetçi Örkeş Sultan Balov.
0: Hadi mi? Tizle pele, üzle. Hoş.
1: Şefa Canur yolları hoş olmuşsun. Maşın sen köplükün tutuşu şefa.
0: Yine bulurdu. Rahmet uşağınıza. Hoşumda sürmetlik radyo anlaşılan lirik mulu şofkilerimiz devamlı kozlarınladı. Bulda tüvende kollektif barılığan Muhabbetke tolsun alem namlı nakşını sunumuz. Merhamet.

Dostlarım, keyif uçurlarla devamlı karayımız uçurladın. Hıqbal abay kızgın karşılığımız örgeç balam. Yaxşı tudun mu? Keslikken hayırlık basın sakam. Uzun buptu sen bilen. Körüşmeyin edip. Köptün köp rahmet. Muşuna isenli sırdaş. Dostlarımız ne? Abaylarımız ne? Aka edilerimiz ne? Kösek. Uçurlarını anlısak. Okup yolusak. Özümüz mü şunda? Bir yıkında durup sırdaş vağandak. Esir alışıp körüş vağandak. Şunda hoş bulduk emiz köptün köp rahmet. Her bir dostlarınki 107

Hürmetli radyo dinleyiciler, Emdi Bahtiyar izi zorlığan Seğniş Küyü namlıq naqşını hazırlayırsınız. Merhamet dostlar.

0: Tosari kya uchar la qaraymiz, uchar tor taksi niyaz. Su jolu körüknün janabi yönelişi, Shimalay midongchi yönelişte Otumbulla jik surat naid astari kya uchar niyallab toshab rostamla paylanala. Abliz, Ubul, Pinchuan, Fontan. O takallislar dimi tolik ya mune. Salam didar ghanimet khayli kesire esec, yakshimsiz sanji dashchi. Abliz shayir nan samis khanisi oldidiki yollada Abdullah bek az yollar ravan koş liniyada edip. Sındırınız şunda toluk ki, bırak gel sındırınız aldık yerine kapta. Rahmet aşırınızda. İkbal abayının ki yazmıştır resimlerinde tapışırıp olduk. Ne bileyim güzel gül menzerleri bana Erkin Kambilen İkbal abayın şikisi sayetlerini kuttu. Tünü gün ki nensen tekrideki görünüşle edip yollabdu. Körp şunda hoş olduk. Rahmet. Din Allah selamet. Aylanla bekhtlik. Hoşal kuram buluşunu. Çünkü yolumuzda mutluyumuz. Seher bulbulu, oltun tininiz aman bulsun de Bettir Güller'in yollapsız rahmet. Harga kız, Muşinakşını bek anlığın batıya koyup ediniz rahmet de Gülçay kafaların yollapsız. Elbette dünügen siz, talep kıgantığınız dünügen vakti yeri besede koyup, şunu bana kılıp koyup yeremegen tık. Beyin koyup edin. Nur İslam'ın kavazlık içeri.
1: Rahmet görüksün, atı da pazar karabanga yönüz maşinke bölgeçe o. Yönü bulacağız.
0: Buldu rahmet sizge. Onun başka dostların kengen uçurlağı vakiyenin karayımız Seher Bulbuli. Buldu, rahmet sizden uçurunuzu tapışırıp olduk. Siz gibi köptün köpü rahmet. Sizden uçurunuzu görüp biz şimdi hoş bulduk. He? Örmetlik radyo anlayışla. Emdeki nöğütümüzde huzur olan olsun olan akşamımız bolsa. Kamu işin uğurluğun Kelgüsüm Çüş Emes namlıq nakşa. Merhamet dostlar.

0: 6-nji aýynyň 19-njy güni, ýani dehqanlar kalendary boýunça 5-nji aýynyň 5-nji güni döwletimiziň enenwi bayramy Döwenwu bayramy. Bu bayramda rengdar lint çigiş, emen esiş, xuşpıraq bolaq elip yürüş, zon ziyiş, lon kolva qaydaş qatarlıq Döwenwu bayramyga xas örüp adet faaliyetleri ötküzülüdi. Junhua munewer enenwi medeniýetini awiç aldyryp, Döwenwu bayramyny tinç, asayiş ötküzeýli.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
2: Saat 8:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki haber hämrayyňyz. Hanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio aňlaýalaýsyz, haber köreläýsiz.
3: Saat 9:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki sefer hämrayyňyz. Yol ähwaldan, uçurlardan haberda bolalaýsyz.
2: Saat 11:00'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki ijadiýet hämrayyňyz. AI ýazyjylyk ýardamçyňyz, ilhamyňyzy urgutdy.
3: Saat 13:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki pul tejeş hämrayyňyz. Juglam numaryny tamak biletiga almaşdyryp, hem pul tejeşsiz hem hatırjam bolasyz.
2: Saat 14:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki turmuş hämrayyňyz. Sulu Shooting Sody şäherçisinin Şinjanyň özgeç sowgalaryny halgan çagda setip ala alasyz.
3: Saat 16:00'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki iýgilik tikleş hämrayyňyz. İýgilik tikleş uýuňyz bolsa, Sulu Shooting Apitaly ýardam berdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki medeniýet hämrayyňyz. Medeniýetniň çygrasy ýok. İpek ýolunyň sihri güçini ýes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki mezelik taam hämrayyňyz. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki ügünüş hämrayyňyz. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 plus nusxası yeniňizdäki tenerket hämrayyňyz. Sağlamlykka hämrah bolup ägişip çynyksyz.
1: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarhyl mazmunlardan huzurlanyň.
7: Tuzadan kevçerler karayımız Nur İslam.
8: Yüzünge yollarım koşuyorum istirana kevçerlerim.
7: Buldu, Güli.
9: Ülkeçeke uçur beynigimden ama ortmen. Maksimadın huzurlandığım rahmet.
7: Oy, buldu. Mako, sizgimi rahmet. Aman gül adımız yakışı mı?
10: Nur keçer, teşik mu, yakışı durdunuz mu?
7: Belen oda özünüz yakışı mı?
10: Memle digen programını anlattı men. Evadınızı anlat, hoş buldu.
7: Rahmet. Kali yüken dostumuz, amigdu adımız uçurunuzu da uçurup aldık. Uçurunlağa köptün köp rahmet. Hoşuna sörmetlik radyo anlaşılan program bakırda uzurunlağa. Ayşegül Mehmet Doğruluşu'daki Şah Şah Çınar namlıq nakşını sunuşulan bir günki hayırlık akşam programımızda akırlaştırımız. Benim merhamet dostlar.

0: nöbetçi Maharı Malik Esen. Her hoş dostlar. Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taraqqatçısı Sulu Şitini çürüp alınsana buldu. Program resetçi Örke Sultan.
1: Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт итқұмба программысы.

كەڭ زېمىن قۇياش نۇرى بىلەن ئىللىسا، ئادەم قەلبى مېھىر مۇھەببەت بىلەن ئىللىيدۇ. سىزنىڭ باشقىلارغا قىلغان ياخشىلىقىڭىز ھەسسىلەپ ئۆزىڭىزگە قايتىدۇ. چوڭقۇر قەلب قاتلىمىدىن ئۇرغۇپ چىققان ھەقىقىي ياخشىلىق، ئۇ مەيلى كىچىك ياكى چوڭ بولسۇن، سىزنىڭ چوڭقۇر مېھىر مۇھەببىتىڭىز بىلەن يۇغۇرۇلغان. قەدىرلىك دوستلار، سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار پروگرامىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن گۈلبوستان ئابدۇقادىر. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeng taratqo apçisi Slushitingda mas qadamda anglatıldı. Programımızni Slushiting apçisidimi anglishinglarni qarshi alamiz. Bugünkü programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval Örümçidagi Arzugul Abdursulning qalb rishtisi mahalladagi yashanganlarga bog'langan mavzuliq axborot hikoyasini taqdimlag'i sunamiz. Korlidagi bir jub aksingal oltin tepivasimi ko'z qarni sanmay maktabning taqdirlanishiga erishdi. Doktorlar sünni yürek öpkini elip 200 kilometr yol yürüp bemarının hayatını kutkuzup aldı. Dostlarımdak bolsa, dehtanla programımızın tepsili mazmunlarda bolsun. Aldı bilen, Örümçedeki Arzugül Abdursulunun kalip reştisi mahalledeki yaşanganlar bağlanan mavzuluk akbarat hikayesini dehtanla sunumuz. 6 ayının 16 günü Arzugül Abdursul ve hizmettaşları Anar Danisi meydanında koşunlar bilen bile Dönvu bayramını kütüveliş bağlıydı katlaştı. Örümçü şehri Saybağ rayonu Pingdinşen Gocu Başkarımızı Toğgun mahallesindeki ahallamı teklifki binaen bağlıydı katlaştı. Arzugül 85 yaşlık Cu Rüyrun'u karşı algaş tutuk ana biz bile zonzu tügeyli deginice birlikte zonzu tügüş Katar'a qoşuldi. Güli, men sizning bu yil tükkan zongzingizning chiroyli bo'lgan bo'lmaganligini ko'rib baqay, dedi Jo Ruyrun kulib turib. To'g'on mahallasida yashanganlar uni Güli deb chaqirishga odatlangan bo'lib, talaffuzidan yaqinlik chiqib turardi. Faoliyat oxirlashay deb qolganda Arzugul yashanganlarga: "Aka hadila, nima ishinglar bo'lsa menga danglar", deb tapalashni unutib qolmadi. Bu og'izdan tushirmaydigan so'z edi. Şundakla onun mahalli ahallarına mulazmet kılıştaki vədisi idi. Arzugül 2021 yılı Toğgun mahallisiga kelip işledi. Bunundan ilgiri o Altay yolu mahallisi de 10 yılga yakın işligen idi. Toğgun mahallisi de yaşanğanlar köp olup, Arzugülünün kündülük başqa turduğan işleri mu haqiqaten köp. Bu öydeki yaşanğan kişi doktorga görünüşte birisinin hemrah bulup berişigi muhtaj. O öydeki 80 yaşından aşkan yaşanan kişi köktat setvelişte birisinin yardımına muhtaç. Mavu aile kapalatlik turalığı iltimas kılmakçı. Avu denyuendeki hoşnula qeydişip qalgan, yaraşturuşqa doğru keldi degendek işler üçün onun yan telefonu keç gündüz uçuq durdu. O yaqtın telefon urup çağırsa Arzugül bu yaqtın yürüp çıkdı. Arzugül bilen Jo Ruyrun'un tonuşişi Arzugül'nün Jo Ruyrun'un üyüge berip yoklaşıdan başlandıgan idi.

yeşinin çoğuyuşuğa əgişip, turdi barbara yol meneşte qiynildiğen bop kaldı. Lekin o ızcil ofisir əskerlerinin çarlaş bir xatarlıkıya köngül bölüp geldi. O bultur çigradaki oğul donğul yollarını körüp, öym öy kirip, yurttaşlarını səpərvar kılıp, çarlaş yollarını birlikte tüzləb və rümnut kılıp, ofisir əskerlerinin çigranı çarlaydıgan yolunu meneşiğe kolaylıq kılıp, onşap berişini eytti. 30 netçe yıldın buyan turdi çigranı qoğduğuçi ofisir əskerlerge hemrah bulup, öz ara hemdemdi bulup, çoğkur dostluq ornatdi. O ilgiri keyin bulup, memleketlik emgek namunucisi ve memleket boyunca armiyeni himaye kılıştaki en güzel şahs qatarlıq şereplerge erişti.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede ahırlaştırmız. Programımız yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barçınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadır, Nöbetçi Muharir, Zapar Mämtimin.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaçarımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla anlamakkınınla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve ipizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizgi özgücü tuyğularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitadigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga turmush bilimleri sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Kindikni hergiz qalaymaqan qo'lashqa bo'lmaydi. Odatdagi ahvolda kindikni ayrim tozalashning hojati yo'q. Qo'l bilan qo'lashqa texmo bo'lmaydi. Kindikdagi kir kindikning normal temperaturasini saqlaydi. Agar kindik pek pokiz bo'lib ketsa, issiqlik tez tarqalib, oshqozon uchay iqtidori ziyonga uchrashi mumkin. Qo'lganda pek kuchi bo'lsa, kindik osonla zaxmlanadi. Yana oshqozon uchay biyaram bo'lish, hatto qo'rsoq bo'shligi yuqumlanish qatorliq alomatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Faqat chidimog'on ahvolda kindikni tozalamoqchi bo'lsa, eng yaxshisi paxt palkishni yuyinish suyuqligi yoki atir sopunga takkizib yuyib, kindikni yenik surtib, ondan pok suv bilan chayqab, oxirida suv simirdigan yumshoq lung bilan surtib qurissa bo'ladi. Eskertib qo'yishga tegishli shuki, kindikni tozalaganda kuchimaslik, qo'l bilan ko'chilmaslik, harakat yenik bo'lish kerak. Har kuni normal tamoq yesimi qo'rsoqqa to'xtamay ichib turganda kesilsa, qanday qilish kerak? Qo'rsoq ochganda to'yinish tuyg'usi kuchli bo'lgan yemakliklardan, yemaklik talosining miqdori yuqori bo'lgan suvli, xumshu qatorliqlarni ko'proq yeparsa bo'ladi. Bu yemakliklar suvga yo'liqqandan keyin tez sur'atda ko'payadi. Buning bilan oshqozondagi ko'p miqdordagi bo'shliqni egallab, odamning to'yish tuyg'usini kuchaytiradi. Agar yanına toyuş duyğusunu açırmaqçı bolsanız, tövəndiki bu üşqil çarını sına baxsanız boludu. Bunun birincisi, tamaqdın burun 500 ml su içib, yeməkliknin qobıl qılınışını azaytış. İkincisi, yeməkliklərini yumuşaq çaynab azdı yutub, çoğun yəngə toyuş duyğusunu aldın hez qıldırıb, bək köp qıza alınışdın saxlınış. Üçüncisi, bütün gündə qobıl qıldığın ısıqlıq muhtarını çəklə şərti astıra, az-azdın, ko'p qitim g'izolanish kerak.

107.4 Qatna Sanat Radiosi her vaqt sizge hemra bolup kelmekte. Her qitimliq yol uçurlarımız sizge hemra bolup şehir köçelerini kesip ötmekte. Her qitimliq illiq bahraman buluşla qaynaq turmuşdiki güzel minutlağı sınıp kelmekte. Dön bu bayramada hem meylanın kalbinin güzellik tolup aktıp alğı ilgirlişini ümit qılımız.

Hürmetli radio dinleyiciler, MDA Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının malumatını anlattınız. Örümçede hava uçuk temperatura 22'den 34 Celsius gradusca. Altay'da azırak yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 33 Celsius gradusca. Çöçekte hava bulutluk temperatura 20'den 37 Celsius gradusca. Olcada azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradusca. Ortalada azırak yağmur yağıp kin hava tutuludu. Temperatura 23'den 36 Celsius gradusca. Qarmayda 23'ten 37 Celsius gradusca. Şehanzada hava bulutlanıp kin tutuludu. Temperatura 23'ten 37 Celsius gradusca. Şehanzada hava bulutlanıp kin tutuludu. Temperatura 22'den 38 Celsius gradusca. Sanjada hava bulutluk temperatura 21'den 37 Celsius gradusca. Qumulda hava uçuk temperatura 19'den 36 Celsius gradusca. Turpanda hava bulutluk temperatura 29'dan 43 Celsius gradusca. Korolda hava bulutluk temperatura 22'dan 33 Celsius gradusca. Aqsuda azırak yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 18'dan 27 Celsius gradusca. Açda azırak yağmur yağdı. Temperatura 17'dan 27 Celsius gradusca. Qashqada azırak yağmur yağdı. Temperatura 17'dan 27 Celsius gradusca. Xotanda azırak yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 16'dan 19 Celsius gradusca bolıdı. Üşbal şamal çıqıdı. Örümçede hava uçuk temperatura 22'den 34 Celsius gradusca bolıdı. Üşbal şamal çıqıdı. Hava rayıdın məlumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Yurek ismli anlaşımızmı? Ettiğinde programımızı yaktırıp anlayıp da bayram günlerinin sosyal kuramlık içeri ötgey anlaşımız. Yeni dağımlı karaylı dostlarımızdan kegen uçurlardan bana Ayşem Gülhan'ın güldeslerine evet edip de rahmet Ayşem Gülhan'ın kuşal keyfiyatla yarıp olsun. Parça dostlarımızdan ki düğün bu bayramının kuşal kuramlık içeri ötüşüge tilekteşmiz. Dostlarımızın yana dağımlık programımızda katnışıp uçurlan yollab duruşuna kızgın karşılığımız hem de deyikdanla bugünkü Vatan Minin Ailem programımızın tapsiri məsmanları da bolsun.
1: Hem de deyikdanla da boludığını Vatan Minin Ailem programımızın Şincan'daki yenilikla sahibisi.
2: Şincan'daki yenilikla.